kalbindeki acıları

yerden.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çığır açan teknolojilere imza attığını ve yapay zekada lider konuma ulaşacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka eylem planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı'nı kabul etti. İstanbul'daki Dolmabahçe ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. Asrın felaketinde Türkiye'nin yardımına koşan ülkelerden Özbekistan, Hatay Arsuz'daki TOKİ eliyle 308 konutluk bir mahalle inşa etti. Açılışta konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, proje için mahalle Türk-Özbek işbirliğinin abidesi olarak yaşayacak dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin yapay zeka alanında kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve teknolojiyi kamu yararına kullanan öncü bir model geliştirdiğini söyledi. Duran, kamu hizmetlerinde verimliliği artıran ve veri güvenliğini esas alan kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecinin hayata geçirildiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı, olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'de kongre takvimi ve kurultay süreciyle ilgilenecek görevliler belirlenecek. Kesin üye listelerinin açıklanmasının ardından sırasıyla mahalle, ilçe ve illerde seçim yapılacak, kurultay içinse Yargıtay kararı beklenecek. Ankara'da dün öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak suyla dolarken ev ve iş yerlerini su bastı. Kahraman Kazan'da yağan dolu yolları beyaza bürüdü. 1 milyonun üzerindeki öğrencinin katıldığı liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 oturumda tamamlandı. Öğrenciler hayallerindeki lise için yarıştı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-27 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı Es-Sani ve Amerika Birleşik Devletleri'nden müzakerecilerle telefonla görüştü. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mutabakat anlaşmasının bugün imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Trump, imzalardan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, mutabakatın ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor açıklamasında bulundu.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında şu sıralarda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Venezuelalı hakem yönetiyor. Karşılaşma TRT1 ve TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Haberleri dinlediniz. Müzik.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir pazar sabahı diliyoruz size. Sabahın Namesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz eserleri dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Saat 8.30'da da hava ve yol durumundan bilgiler aktaracağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek için radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan radyoyu tıklayarak TRT Name yazılan butonu seçtiğinizde biz yine sizinleyiz. Hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetmenimiz Atilla Aliler ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. İşte programımızın ilk şarkısı. İhsan Güvenç söylüyor. Güftesi Yalçın Bennecan'a, bestesi Turhan Taşan'a ait. Muayyer Kürdi makamında bir eser. Bir göründü kayboldu, resmi kaldı yadigar. Belki aşktan yoruldu, işte hepsi o kadar.

İnan sevgilim inan, aşkıma sevgime inan, aşığım sana. Bu Muhayyer Kürdi makamındaki şarkının sözü Mehmet Erbulan'a, bestesi Güneri Tecer'e aitti. Ayşen Bilgör'den dinledik. Bu kez Bahadır Özüşen konuk oluyor programımıza. Seni Mecnun gibi bir Kerem gibi, ben işte seversem böyle severim.

Güftesi Halil Soyer'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait olan Rast makamındaki eseri Elif Güreç'te seslendirdi. Hangi dağ ardına kaçıp gittiniz? Ey deli gönlümün deli günleri. Şimdi Orhan İşseven'in sözlerini yazdığı, Metin Çıra'nın Rast makamında notaya aldığı şarkıyı dinliyoruz. Cavit Tanürek söylüyor. Usandım bu hayattan, hasretle yaşamaktan.

Seda Gökkadar'dan dinledik. Sormamışsın hiç kimseden, pek üzgünmüşsün giderken, aramış durmuşsun beni kimseye belli etmeden. Programımız yine ard arda dinleyeceğimiz iki eserle devam ediyor. Önce Kemal Caner söylüyor. Bir gönül şarkısı söylesem sana, el ele göz göze dinlemez misin? Ardından bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait olan Hicaz makamındaki eseri sunuyoruz. Umut Akyürek seslendiriyor. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde, eller gibi davranıp görmemezlikten gelme.

TRT Ankara Radyosu stüdyolarında canlı olarak yayınlanan Sabahın Namesi programında sırayı Esra İçöz alıyor. Madem küstün, dargındın, neden geldin ağladın?

Hadi ben öfkemi yenemedim de gözümde yaşlarla gitmeye kalktım. Yusuf Nalkesi'nin bu hüzzam makamındaki eserini Çiğdem Gürdal söyledi. Şimdi de Celal Altınbaş mikrofona geliyor. Olanlar oldu, geçti artık. Sen ne dersen de.

Bestesi ve güftesi Ahmet Kadri Rizeli'ye ait olan Nihavend makamındaki eseri Mehsem Özşimşir seslendirdi. Gönül bu, neden söz dinlemez ağlar? Sevdam bu, her an kalbimi dağlar. Şimdi de Yusuf Nalkesen'in Hicaz makamındaki eseriyle Belgin Gök katılıyor programımıza. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. Sanki birbirimizi yıllarca aramıştık. Düşmeden el diline mesut günler yaşadık.

Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, hep el ele vererek hayaller kurduğumuz. Hicaz makamındaki şarkıyı Serap Kuzey ve Tuncay Erahsan birlikte seslendirdi. Sırada Gündoğdu Duran'ın eseri var. Nevra Günay söylüyor. Ne çıkar bahtımızda, ayrılık varsa yarın.

Kemal Caner ve İnci Yaman birlikte seslendirdiler. Eserimiz Hüseyin'i makamındaydı. Yalı kenarında zülfüm tararım. Sevgili dinleyicilerimiz, Muhayyer Kürdi makamında bir eser dinleyeceğiz şimdi. Bestesi Mehmet Ilgın'a, güftesi Ahmet Kaçar'a ait. Nesrin Sipahi söylüyor. Sitemler örüyor kaderini ağa.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji yarın Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkisini artıracak. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altına inecek ancak salı gününden itibaren yeniden yükselecek. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Van, Ağrı 23, İstanbul, Bursa ve Konya 25, Sakarya ve Çanakkale 27, İzmir, Manisa ve Antalya 30, Muğla 31, Adana, Mersin ve Gaziantep 28, Trabzon, Zonguldak ve Ordu 22, Diyarbakır 33 derece.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 4 ile 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak düzenleniyor. Çorum-Mecitözü yolunun 8 ile 10. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Sizden gelen mesajlara başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Fatma Açan, günaydın Karadeniz Ereğli'den selamlar, sevgiler, mutlu pazarlar diyor. Sıradaki esere talip olmak istiyor kendisi. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyza Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyelerine ve ekibimize armağan etmiş. Sağlık, mutluluk dileğiyle iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ederiz. İbrahim Kaçar, hoş geldiniz. Kolaylıklar diliyorum. Sıradaki eser TRTname sayfa dostları armağan olsun demiş ve uzunca bir liste eklemiş. Adını sayamadığım tüm radyo dostlarıma armağan olsun. Eskişehir'den selamlıyorum sizi diyor. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Serdal Karakaya, Manisa Turgutlu'dan bizi dinliyor. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Sıradaki eseri TRTname ailesi ve tüm dostlarına armağan ediyorum. Emeğinize sağlık, iyi ki varsınız diye de eklemişler. Sevgili dinleyicilerimiz, Rıza Yakın, Bafra'dan bizi dinliyor. Sıradaki eseri Güzel Ülkemin Güzel insanlarına armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Milli takımımıza başarılar dilemişler. İhsan Demircioğlu, Ankara Yeni Mahalle'den herkese merhaba. Ankara Radyomuza selamlar. Değerli emeğiniz için de çok teşekkür ediyorum diyorlar. Seçil Kamber, Aydın Çin'den bize selamlar ve sevgiler gönderiyor. Hayırlı sabahlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Ankara Küçük Esat'tan günaydın diyor Oğuz Onur. Ekibimize TRTname dostlarına armağan ediyor eserleri. Ayrıca Gonca Gülüm'e, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpekleri Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum TSM Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara ve size armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Önce Kürdili Hicazkar makamında bir eser dinleyeceğiz. Taner Şener söyleyecek sevgili dinleyicilerimiz. Sen Körfez'e geldiğin zaman yıldızlar güler diyecek. Ardından sevgili Muharrem Yalçın'ın isteğini dinleteceğiz. Bize Ankara Radyomuza selamlar, sevgiler göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bir renk verir gibi bu program, harika. Hiç bitmesin bu güzel yayın diyor. İyi ki varsınız diye de eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Güzide TRTname can dostlarıma ve ekibinize armağan ediyorum. Sizi Tekirdağ Körfez Liman'dan dinliyorum diyor. Muhayyer Kürdi makamında bir eser seçmiş kendisi. Celal Abacı sizin için söylüyor. Yağmurlu bir günüydü, unutulmaz o yüzün.

Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten selamlar, sevgiler. Sıradaki eseri eşim Meral'e, oğlum Ege'ye ve tüm eser seven herkese armağan ediyorum, teşekkür ediyorum diyor. Zeki Özceylan, Alanya'dan selam olsun. Sıradaki eseri eşim Süheyla Özceylan'la arkadaşlarım Enver ve Muala Sağroğlu çiftine, Dursun ve Ayşegül Değirmenci çiftine armağan etmek istiyorum. Kolaylıklar diliyorum size diyor. Orhan Yücel, Manisa'dan bizi dinliyor. Değerli TRTname ekibine, sunucumuza, programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir pazar günü olsun. Çok seviyorum Türk sanat müziğini. Hiçbir eseri ayırt etmem. Bana da bir eser armağan ederseniz çok sevinirim demişler. Şimdi dinleteceğimiz ilk esere sizi de ortak edelim. Hatice Okur, Akdeniz'in incisi Antalya'dan Sabahın Namesine ekibimize turunç kokulu sevgiler diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ve TRTname sayfa dostlarına armağan ediyor eserler. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Suzan Ülkü de bizi dinliyor sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili eşine armağan ediyor eserleri. Ekrem Mert, milli takımımıza başarılar diliyorum. Sıradaki eseri TRTname dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz mesajlarınıza. Ali Karakaş, yağmurlu bir Nevşehir'den herkese hayırlı sabahlar. Selamlar, saygılar. Sıradaki eseri başta biricik eşime ve Türk sanat müziği seven herkese armağan ediyorum diyor. Sevgili dinleyicilerimiz, birbirinden güzel iki eser dinleteceğiz. Ama önce ben sevgili yapımcımıza teşekkür etmek istiyorum. İstekleri bana tek tek özenli bir şekilde ulaştırdığı için. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın günaydın diyor. Akdeniz'in incisi Mersin'den kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özel Gündüz ve koro

arkadaşlarım için istiyorum bu eseri diyor. Zeki Müren'in sesinden dinleyeceğiz. Önce Sevemez Kimse Seni diyecek. Ardından Mehmet Gücü Yener'in seçimini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bandırma'dan selamlıyor bizi. Bu eseri TRTname sayfa dostlarına armağan ediyor. Yaşam paylaşınca güzel, değerli ve anlamlı diye de ekliyor. Tuğçe Pala söylüyor. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin.

seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım.

Osman Çokyaman günaydın diyor Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı. Herkese selam olsun. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden sevgilerini gönderiyor. TRT Name dinleyen bütün dostlarıma eserler armağan olsun demiş. Erdoğan Oktay günaydın Ayaş Yumurtalık'tan selam olsun. Tüm dostlara diyor sıradaki eseri Özmeltem sitesi sakinleri için dinletirseniz çok sevinirim. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlarını gönderiyor. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. TRT Name Radyo dostlarıma ve arkadaşlarıma armağan ediyorum demişler. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlarını gönderiyor. Dinleyen herkese armağan etmişler güzel eserleri. Ali Özyener Gaziantep'ten gönül dolusu sevgiler gönderiyor. Salim Uğuz Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden selamlıyor bizi. Salih Kurt Manisa'dan günaydın diyor. Aileme ve name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşili Köyü'nden selamlarını gönderiyor. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar demiş. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Fadime Hanım'a ve Emniyet Teşkilatı'na polislere armağan ediyorum diye eklemiş. Kemal Bulut Ankara Ümit Köy'den bizi dinliyor. Bulut ailesine eserler armağan olsun demiş. Taceddin Kulak Bolu Mengen'den günaydın diyor. Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden bizi dinleyen herkese selamlar, sevgiler diyor. Mersin'den günaydın demiş Gülten Duran. Gönül dolusu sevgiler göndermiş bize. Eser size ve TRT Name dinleyen herkese armağanımdır diyor. Eserimiz Kürdili Hicazkar makamında bestesi Cinüçen Tanrı Korur'a ait sevgili dinleyicilerimiz. Şeniz Güneş'in sesinden dinleyeceğiz. Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler diyecek. Ve Bolvadin'den İbrahim Özdemir'in seçimini dinleyeceğiz ardından. Eseri kendime ve ekibinize armağan etmek istiyorum diyor. Sefer Karabüğün sesinden dinleyeceğiz. Bir çift sevdalı bakışın.

Enis Türk, İzmir, Bergama, Gökçeyurt'tan bizi dinliyor. Sıradaki eseri eşi Ayşen Hanım'a, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a ayrıca TRTname radyo dostlarını armağan ediyor. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgilerini gönderiyor. Torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Mehmet Uluyurt, Manisa 75. yıl mahallesinden selamlarını ve sevgilerini gönderiyor sevgili dinleyicilerimiz. Almanya'dan Fatma Ateşok günaydın diyor. Sağlıklı mutlu pazarlar, sevgiler. Sıradaki eseri size ve TRTname dostlarıma armağan ediyorum. Sevgiyle kalın demişler. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan günaydın diyor. Sıradaki eseri eşim Nisa İşi Sağlam için istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demişler. Birbirinden güzel iki eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Önce İstanbul'dan Selçuk Sümer'in seçimini dinleyeceğiz. Mutlu yayınlar diliyor. İyi ki varsınız demişler. Kıymetli eşi Hülya Sümer'e armağan ediyor. Eserimizi Uğur Çınar'ın sesinden dinleyeceğiz. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında diyecek. Ardından Güller Diyarı Isparta'dan bize ulaşan Şevki Şahinoğlu'nun isteğini dinleyeceğiz. TRTname dinleyen güzel insanlara günaydın diyor. Mehmet Çimen için ayrıca Sabahın Namisi programının tüm çalışanlarına ve dinleyenlerine ayrıca Saffet Bilir'e armağan ediyormuş. Ve Hasan Eylen'in sesinden dinleyeceğiz. Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez.

İsmail Hakkı Hayat, güzel şehrim Eskişehir'den sabahın güzelliği, güneşin sıcaklığıyla günaydın herkese diyor. Siz TRTname personeline sıradaki eseri armağan etmek istiyorum. Ayrıca sevdiğim herkese armağan olsun demişler. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlar. Sıradaki eseri milli takım bizim çocuklara armağan ediyorum diyor. Bülent Çalış İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Günaydın demiş. Çağatay Durak hayırlı sabahlar Erzurum'dan selamlar diyor. Hasan Cengiz günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlarını göndermiş. Yomra Özdil Mahallesi'nden. Ahmet Uzal İzmir Burca'dan selamlar, saygılar. Sevgili eşim Zeynep Hanım'a, çocuklarım Hasan, Merve ve Emine'ye, torunum Mert Uzal, yeğenim Yücel Nilfer Şenol, kızları Sude Nur ve TRTname dinleyen herkese eserler armağan olsun diyor. Mehmet Uluyurt Manisa 75. Yıl Mahallesi'nden sevgilerini gönderiyor. Nihavent makamında bir eser istemiş. Orhan Şener'in sesinden dinleyeceğiz. Sevil Neşelen, sevme yanarsın diyecek. Ardından Adana'dan Selahattin Erzin'in isteğini dinleyeceğiz. Ekibimize ve sevgili eşi Yıldız Erzi'ye armağan ediyor. İyi ki varsınız, başarılı yayınlar diliyorum size diye de eklemiş. Ve ayrıca Durmuş Altuntaş'ta sevgili Selahattin Erzi ile aynı eseri istemiş sevgili dinleyicilerimiz. Köylülerine armağan ediyor ve günaydın diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, eserimiz Muhayyer Kürdi makamında Nurten Demirkol'un sesinden dinleyeceğiz. Bir kızıl goncaya benzer dudağın.

Selim Koç günaydın diyor. Huriye Özer Niğde'den selamlıyor bizi. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den sevgilerini gönderiyor ve sevgili eşi Pınar Çetin Altun'a sağlık çalışanlarını armağan ediyor eserleri. Çok teşekkür ederiz. Erol Çelik Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan selamlarını gönderiyor. Van'dan gönül dolusu sevgiler saygılar diyor bir dinleyicimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Mehmet Gücüyener, Musa Özçelik ve Özçelik Okayar Ayşe Öz için eserler armağan olsun diyor. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. İyi yayınlar dilemiş bize. Mustafa Kına Kayseri'den selamlıyor. Şenol Akkuş da bizimle. Teşekkür ediyoruz. Gülsefa Koç Yiğit Can Bulat her zaman olduğu gibi yine bizimle. Namelerle gönül telini titretiyorsunuz. Çok

Teşekkür ediyoruz Erdek'ten. Tüm kalbim ve sevgilerimi iletiyorum. Zarif sunumlarınıza çok teşekkür ediyorum. Hep sevgiyle kalın diyorlar. Züleyha Zuhal hanımefendi, kendime bugün yayına emek veren herkese, müziği anlayan ve seven herkese armağan ediyorum sıradaki eseri diyor. Ali Yöntem Burdur Bucak'tan bizi dinliyor. TRT Name sayfa dostlarına armağan ediyor. Zeki Gül Eskişehir'den bizi dinliyor, selamlarını göndermiş. Hatice Biçer Konya'dan iyi yayınlar diliyor. Osman Yalçın, günaydın, mutlu pazarlar diliyorum size diyor. Hakkı Öner, hayırlı sabahlar, gününüz güzel olsun demiş. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. Koray, Dilşat, Gülçin, Gülhan, Asya için armağan olsun eserler demiş. Adnan Önem, Aydın Karacasu'dan bizi dinliyor. Sağlıcakla kalın diye de eklemiş. Samsun'dan günaydın diyor Seniha Cengizhan, mutlu pazarlar dilemiş bize. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan'a, TSM korosundaki arkadaşlarına, emeği geçen herkese de çok teşekkür etmişler. Hilal Çelebi'nin sesinden deneyeceğiz. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin diyecek. Ardından Selim Öztaş'ın sesinden bir eser dinleyeceğiz. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli'ye armağan ediyoruz. Tavşanlı halkı ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyor. Söyleyemem derdimi kimseye.

ikinci oğlu Ömer Uzun Ömeroğlu'na bir eser armağan etmek istiyor ve bize iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dinleteceğimiz eseri armağan ediyoruz size de. Hatice Okur Antalya'dan Sabahın Namesi'ne ekibe ve bize sevgiler selamlar göndermiş. Geniş aileme, size, emekli koro şefimiz Ahmet Suzan Ülkü çiftine, Soner Özer hocama, Meral Erol Özsan, Seniha Cengizhan, Hatice Tüncel ve Ayla Seyhan'a armağan etmek istiyorum. Sevgiyle kalın diyor. Nevra Güray'ın sesinden dinleyeceğiz. Tatlı gülen, nazlı güzel diyecek. Ardından sevgili dinleyicilerimiz Hasip Uygun Manisa Salihli'den selamlarını göndermişti. TRT Name dostlarına ve ekibe armağan ediyordu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Müzeyyen Senar'ın sesinden Geçti Sevdalarla Ömrüm, ihtiyar Oldum Bugün dinleyeceğiz.

Erdoğan sevgilerini ve saygılarını gönderiyor bize sevgili dinleyicilerimiz. İyi yayınlar diliyor. Çanakkale'den selamlarını gönderiyor. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan günaydın diyor. Güzel bir pazar sabahı olsun diye eklemiş. Sevgili eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre Beylere, Sabahın Namesi ekibine armağan ediyor. Sağlıcakla kalın, selamlarımı gönderiyorum size diye de eklemiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Talat Bohsepe Balıkesir Bahçeli Evler'den bizi dinliyor. Herkese günaydın diyor. Türk sanat müziği sevenleri ve size armağan ediyorum eserleri diye de eklemiş. Sevgili dinleyicilerimiz, Ahmet Özhan'ın sesinden bir eser dinleyeceğiz. Caner Bey'in sevgili oğlu Ömer'e armağan ettiği eseri. Ardından Ali Özdener'in seçimini dinleyeceğiz. Gaziantep'ten bizi dinliyor, sevgilerini gönderiyor. Halil İbrahim Zengin, Turan Özsoy ve TRT Name arkadaşlarına armağan ediyor. Gökhan Sezen söyleyecek. Kara bulutları kaldır aradan.

Saatlerimiz 9.47 oldu sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın da sonlarına yaklaştık. İlginiz için çok teşekkür ediyoruz. Yine mesaj gönderdiniz ve bizi yalnız bırakmadınız. Mesajlarımızla, son mesajlarımızla devam ediyoruz. Yaman kesin Bodrum'dan Amasya'ya seyahat ediyoruz ve TRTname dinleyicileri için bir eser istiyorum demiş. İyi yolculuklar diliyoruz. Hatay Antakya'dan bir dinleyicimiz hayırlı sabahlar diliyor bize. İyi yayınlar demiş. Sevdiklerime armağan ediyorum eserleri diyor. Müjgan adı güzel yerce. Mutlu sabahlar diliyor. Teşekkür etmiş. Dilek Yıldız, günaydın, mutlu pazarlar. Alanya'dan Sabahın Namesi ekibine ve dostlara selamlar, sevgiler diyor. Sevgili dinleyicilerimiz çok teşekkür ediyoruz. Ve Şenol Eras bizi dinliyor. TRTname Sabahın Namesi programındayız diyor. İlyas Aydın Tokat Ormanbeyli Köyü'nden selamlarını ve saygılarını göndermiş. TRTname sayfa dostlarına armağan ediyor. Lütfen yerlere çöp atmayalım, emniyet kemerini takalım, trafik kurallarına uyalım diye de eklemiş. Ahmet Özçelik, Ankara Radyosu Sabahın Namesi ekibine kucak dolusu selamlar, sevgiler diyor. Eseri size ve milli takımımıza, yönetici ve oyuncularımıza armağan ediyorum. Hepinizin ömrüne bereket demiş. Belkıs Tikmen'in sesinden dinleyeceğiz. Ela gözlerine kurban olduğum diyecek. Ardından Eskişehir'den Hasene Demirşahin'in seçimini dinleyeceğiz. Bu programın hazırlanması, sunulması ve bize ulaşmasına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün en güzel gün olsun herkes için demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Türk Sanat Müziği Korosu ve koro arkadaşlarına armağan ediyor eserleri sevgili dinleyicilerimiz. Zeki Topçuoğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Gamı kederi bırak, gönülden gönüle ak.

Sevgili dinleyicilerimiz, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetmenimiz Güray Çiçek ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Hafta sonunun size sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz ve son bir eserle veda ediyoruz. Yine cumartesi ve pazar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yapay zekada lider konuma ulaşacağını vurguladı. Ülkemizin dünyada çığır açan teknolojilere imza attığına dikkati çekti. Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde yapay zeka eylem planını açıkladı. Eskiden dışa bağımlı olunan teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin yapay zeka alanında kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve teknolojiyi kamu yararına kullanan öncü bir model geliştirdiğini söyledi. Duran, kamu hizmetlerinde verimliliği artıran ve veri güvenliğini esas alan kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecinin hayata geçirildiğini belirtti. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada bir polis memuru şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Tayfun Baş için başsağlığı mesajı yayımladı. Rize'de Fırtına Deresi'nde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarına katılan AFAD ekibinin botu kayaya çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Meteoroloji bugün Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkisini artıracak. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altına inecek, salı gününden itibaren yeniden yükselecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Sağlık Bakanlığı'na emsal oluşturabilecek bir tavsiye kararı gönderildi. Kurum, mesai dışında alınan eğitimi fazla çalışma olarak kabul etti. Kararda personele ücret ya da izin verilmesi gerektiği belirtildi. Washington Tahran hattından anlaşma sürecine ilişkin çelişkili mesajlar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mutabakat anlaşmasının bugün imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Trump, imzalardan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, mutabakatın ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor açıklamasında bulundu. Family.

Futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde karşılaştı. Amilliler Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, "Kaldırın başınızı, biz size inanıyoruz." dedi. Katar Dünya Kupası tarihinde ilk puanını aldı. 1-0 geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu golle İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Brezilya-Fas maçında da takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. Haiti-İskoçya mücadelesinde ise gülen taraf İskoçlar oldu. İskoçya 28. dakikada attığı golle rakibini mağlup etti. Haberleri dinlediniz.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name Geçmiş Zaman Olur Ki programından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yüzyıllara damgasını vuran makamları ve eserleriyle musiki tarihinin en önemli bestekarlarından Abdülkadir Meragi'den Buhirizade Mustafa Itri Efendi'ye, İsmail Dede'den Hacı Arif Bey'e, Zekai Dede'den Tamburi Cemil Bey'e, Saadettin Kaynağı, Münir Nurettin Selçuk'a uzanan zengin musikimizin renkleri ve nameleri arasında bugün de güzel bir gezintiye çıkacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca TRT Name frekansında en özel eserlerle sizlerle birlikte olacağız. Değerli dostlarımız, bugün programımız Hüzzam makamında şarkılarla başlıyor. Selim Arun'un sözlerini kaleme aldığı bir Şerif İçli bestesini Muazzez Abacı icrasıyla dinleyeceğiz. Sanatçının 1976 yılında yayınlanan Çerkes Kızı albümünde yer alan, yine 1986 tarihte 18 şarkıdan oluşan Çok Geceler Bekledim isimli albümünde de dinlediğimiz unutulmaz bir eserle sizlere merhaba diyoruz. Hicran, yine hicran mı bu aşkın sonu söyle? Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle. Avare gezen gönlüme sevmek bu mu söyle? Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Ela Altın, Hüsam makamındaki sevilen türküyü bizler için seslendirdi. Değerli dinleyenlerimiz, nostaljik müzik yolculuğumuz 1980'li yılların ortasında sürmeye devam ediyor. Şimdi Zeki Müren'e kulak vereceğiz. Teoman Alpay'ın Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait şarkısını dinleyeceğiz sanatçımızdan. Aynı zamanda bu kayıt sanatçının 1988 yılında yayınlanan Anılarım albümünden bir kayıt. Saçın yüzüne değse tenini kıskanırım. Seni saran kemerden belini kıskanırım. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım? Öleceğim derdimden.

Kıymetli sanatçımız Mustafa Sağ Yaşar'ı dinledik. Segah makamında bir türküyle seslendi bizlere. Değerli Mustafa Hoca, yarım asrı aşan sanat hayatında yüzlerce şarkıya hayat verdi. İşte bu eserde, Karam eseri de en unutulmazlarından bir tanesiydi. Allah uzun ömürler versin diyoruz kendisine. Daha nice güzel şarkılar dinlemek ümidiyle kendisinden. Efendim, şimdi biraz geçmişe uzanıyoruz ve 1969 yılında Beyaz Perde'ye sunulan Türkan Şoray'ın başrollerinde oynadığı Buruk Acı filminin sevilen şarkısını sizlerle paylaşıyoruz. Tabii ki biz bu eseri aslında Belkıs Özener'in sesinden hatırlıyoruz. Ancak bu defa Gönül Yazar icrasıyla dinleyeceğiz. Teoman Alpay'ın güftesi Senur Çelik'e ait Segah şarkısını seslendiriyor sanatçımız. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içimde hancı.

Meral Şengüler, Saadettin Kaynağ'ın Hüzzam şarkısıyla konuğumuz oldu. Efendim, Hüzzam ve Seyyah makamındaki şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programı devam ediyor. Şimdi yine bir Saadettin Kaynağ şarkısına kulak vereceğiz. 2024 yılının başlarında Ocak ayında aramızdan ayrılmış değerli sanatçımız İsmail Olgay'dan dinleyeceğiz. Bu vesileyle kendisini de bir kez daha sevgiyle yad ediyoruz. Bu sevilen Seyyah şarkının güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Leyla bir özgecandır, kara gözlü ceylandır.

bir Hüzam Türkiye'ye kulak verdik. Sanatçılarımız Alper Ayorak ve Seda Gökkadar beraberce seslendirdiler. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi ritmimizi biraz düşürüyoruz ve Hicaz makamında eserlerle programımıza devam ediyoruz. Bir Şükrü Tunar şarkısını dinleyeceğiz. Samime Sanay'ın 1993 yılında yayınlanan Ben Sana Mecburum albümünde seslendirdiği bir eser. Söyleyemem derdimi kimseye, derman olmasın diye. İnleyen şu kalbimin sesini ayar duymasın diye.

Gökyüzünde gözlerinden izler var. Hülyalara dalmış beni anmışsın. Gözyaşında solmuş yine yıldızlar. Çok ağlamış benim gibi yanmışsın. Gölge düşmüş geceye bir tül gibi. Bütün sema simsiyah bir kül gibi. Karanlıkta çaresiz bir gül gibi. Çok ağlamış benim gibi yanmışsın. Gül dudağın incecikten bükülmüş. Sanki canın ciğerinden sökülmüş. Kıyamam ben, gözyaşın pek dökülmüş. Çok ağlamış, benim gibi yanmışsın. Gökyüzünde gözlerinden izler var. Derinlere dalmış, beni anmışsın. Mateminle solmuş yine yıldızlar. Çok ağlamış, benim gibi yanmışsın. Kıymetli TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde artık hepinizin ismine aşina olduğu teknik yönetmenimiz sevgili Nihat Tuna'nın dizeleriyle seslendik sizlere. Bu güzel dizeler için Nihat Bey'de sonsuz sevgilerimizi sunuyoruz. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir ve ortak duygularda buluşabilmişizdir beraberce. Yayınımıza yine güzel şarkılarla devam edelim. Duygusal dakikaların ardından birazcık daha ritmimizi yükseltelim ve Hamiyet Turan'ı dinleyelim. Yine bir Saadet'in Kaynak şarkısına kulak veriyoruz. Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye.

bir şarkı başka hikayeler anlatıyor. Bazen hüzünlü yanlarımızı besliyor, bazen mutluluklarımızı perçinliyor. Şimdi o şarkılardan birini dinleyeceğiz yine. Bestesi Elizabeth Gençel imzalı, güftesi Sabiha Serin'e ait Hicaz şarkıyı Çiğdem Yargın seslendirecek. Bir bahar sabahı karşıma geldin. Bağlandı dillerim, sözüm kalmadı. Tatlı dil, gülen yüz, aklımı çeldin. Sensiz bu dünyada gözüm kalmadı.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Hilal Çelebi'ye kulak verdik. Sanatçı Selahattin İnal'ın sözleri Ali Orhan Arıkan'a ait Hicaz eserini seslendirdi, Çerkes Kızı. Bu güzel hareketli şarkıyla günümüz daha da renklendi kıymetli dostlar. Şimdi ise programımıza Muayyer Kürdi makamında eserlerle devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz ilk eser bir Yeşilçam bestesi. Bizim de o Yeşilçam filmlerinin unutulmaz görüntüleriyle aklımızda kalan harika bir Teoman Alpay şarkısı. Sanatçılarımız Koray Safkan ve Asuman Asım Görgün beraberce seslendiriyorlar. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan, kalbim yine senindir. Bir diğer adıyla Sarmaşık Gülleri sizlerle.

Hasreti yıllara sor, ırağı yollara sor, beni ellere sorma, o mahzun kullara sor. Alişen Ozan'ın sözleri Ayten Uğuralp'e ait şarkısında Aytaç Ergen'i konuk ettik. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza şimdi bir Zekai Tunca bestesiyle devam ediyoruz. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi ise İlkan Sana ait ve Türk müziğinin değerli sanatçısı Vedat Çetinkaya yorumuyla sunuyoruz sizlere. Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Kalbimde yer eden çok oldu ama onun şu gönlümü yakışı başka.

Yüce dağdan esen yelden, sazımdaki kırık telden, boz bulanık akan selden, sorsam seni gül dudaklım. Kıymetli dinleyicilerimiz, Yıldırım Gürses'in en sevilen şarkılarından birine kulak verdik. Güftesi Mustafa Nafiz Sevilen'e ait Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkı, sanatçının Anılarla Yıldırım albümünde yer alıyordu. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Programımızın şimdiki bölümünde Nihavend eserlerle sürdürüyoruz yolculuğumuzu. Ve ilk olarak bir Avni Anıl bestesinde Çiğdem Yarkın'ı konuk ediyoruz. Sanatçı Güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkıyla bize sesleniyor. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı, görmem gözünün nuruna daldıkça sabahı. Ben hiç bu kadar sevmedim ömrümce siyahı, görmem gözünün nuruna daldıkça sabahı.

yüreğim her dakika yanıyor ah Kadıköylü. Efendim bu güzel şarkıyla Refik Fersan'ın unutulmaz bestesiyle tüm Kadıköylülere selam yollayalım bu vesileyle. Şimdi yine çok özel bir eser var sırada. Niyaven şarkıların ruhumuza dokunan nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. 2006 yılına uzanacağız ve Gönül Yazar şarkılarından derlenen nostaljik bir albümde yer alan Kemani Serkis Efendi'nin Niyaven şarkısına kulak vereceğiz. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.

Bihya Aksoy, Saadettin Öktenay'ın güftesi Turgut Yerkent imzalı Nihavend şarkısıyla konuğumuz oldu. Bu eseri ilk kez 1986 yılında yayınlanan Gözlerin albümünde seslendirmişti değerli sanatçı. Şimdi ise yine mazinin tozlu sayfalarında gezinmeye devam ediyoruz değerli dinleyenler ve Avni Anıl'ın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Nihavend şarkısında Nesin Sipahi'ye kulak veriyoruz. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım, ağla gitar, çal gitar.

Tıpkı bu güzel şarkıda Şadi Kurtuluş'un kaleme aldığı dizeler gibi mutluluk sizden yana, mutluluk bizden yana olsun efendim. Evet, Nihavend makamındaki bu Alaaddin Şensoy eserinde Yaşar Özel'i dinledik. Şimdi günümüze biraz daha yaklaşıyoruz ve Melihat Gülses'in 2003 yılında yayınlanan Hüzün Hikayesi albümünden bir Necip Gülses şarkısıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Nihavend makamındaki eserin güftesi Hüsamettin Olgun'a ait. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım, seninle yaşadım ilk heyecanı. Hiç gül koklamadım senin üstüne, inan ki bu aşkın en güzel yanı.

2000'li yıllar, 90'lar, 80'ler derken zaman tünelindeki renkli yolculuğumuz Geçmiş Zaman Olur Ki programında devam ediyor. Az önce 1993 yılında Samime Sanay'ın Ben Sana Mecburum adlı albümünde yer alan bir kayda kulak verdik. Bir Gün Doğdu Duran eseriydi bu dinlediğimiz şarkı. Evet değerli dinleyenlerimiz, programımızın bu bölümünde Kürdeli Hicazkar makamında şarkılarla sizlere sesleneceğiz. Yine bir Necip Gülses şarkısı var. Bu defa Güfte de Necip Bey'e ait ve Gökhan Sezen icrasıyla dinliyoruz bu özel eseri. Bir ömür boyu umut bağladığım, kırılır diye her şeyden sakladığım, kıskanıp ellere vermek istemedim, güle güle, güle güle gençliğim.

sanatçı Gönül Akkor, Yusuf Dalkesen'in Kürdili Cazgâr makamındaki şarkısıyla bizlere seslendi. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı. Sevgili dostlarımız, bugün de Hüzzam'dan Segah'a, Hicaz'dan Muhayyer Kürdi'ye, Nihavend'den Kürdili Cazgâr'a uzanan harika şarkılarla keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik. Dileriz siz de en az bizim kadar keyif alabilmişsinizdir. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden burada TRT Name frekansında en güzel şarkılarla gününüzü aydınlatmaya çalışacağız. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Baki Duyar Güftesi Gonca Gül'e ait Kürdili Cazgâr eserinde Gönül Söyler ile baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler diliyoruz.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yapay zekada lider konuma ulaşacağını vurguladı. Ülkemizin dünyada çığır açan teknolojilere imza attığına dikkati çekti. Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde yapay zeka eylem planını açıkladı. Eskiden dışa bağımlı olunan teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz ifadesini kullandı. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada bir polis memuru şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Tayfun Baş için başsağlığı mesajı yayımladı. Rize'de Fırtına Deresi'nde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarına katılan AFAD ekibinin botu kayaya çarpılarak devrildi. Kazada ağır yaralanan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Meteoroloji yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verildi. Hava sıcaklıklarının batıda artması, doğu bölgelerde ise belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. İstanbul Sultan Gazi'de bariyerlere çarpan minibüs devrildi, 12 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Sağlık Bakanlığı'na emsal oluşturabilecek bir tavsiye kararı gönderildi. Kurum, mesai dışında alınan eğitimi fazla çalışma olarak kabul etti. Kararda personele ücret ya da izin verilmesi gerektiği belirtildi. Washington-Tahran hattında anlaşma bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma için pazar gününe işaret ediyor, ancak İran tarafı temkinli. Anlaşmaya ilişkin nihai kararın değerlendirildiğini açıklıyor. Katar'dan da bir heyet Tahran'a gitti. Arabulucular anlaşmaya son halini vermeye çalışıyor. İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası ve Puglia bölgesinde çıkan orman yangınları korkuttu. Sicilya Adası'ndaki Trapani kenti yakınlarında makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalede bulundu. Puglia'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı kamp alanları ve tatil köyleri tedbir maksatlı boşaltıldı. 500'den fazla kişi tahliye edildi.
0: Spor.
1: Amili futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde karşılaştı. Amililer Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, "Kaldırın başınızı, biz size inanıyoruz," dedi. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Hoş Sada.

Kıymetli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu'nda hazırladığımız Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda Türk müziği repertuarımızdan seçkiler sunacağız sizlere. Siyah Beyaz Tuşlar'da bugün yaza merhaba diyerek seçkin eserlerle siz TRT Name dinleyenlerine sesleneceğiz. Bestesi Refik Fersan.

ait nihavet bir şarkıyla açtık programımızı. Benim Gönlüm Bir Kelebek. Sırada Kamuran Yarkın'a ait bir beste var. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Müziği Bölümü öğrencisi Güvenç Çopur ile birlikte bir saz eseri yorumluyoruz siz TRT Name dostlarına. Beste Tamburi Cemil, Makam Hüseyin'i, Çeçen Kızı.

Siyah Beyaz Tuşlar, benim yorumlayacağım bestesi Bekirov'a ait çok sevilen Azeri bir eserle sürüyor. Makam Hicaz, değdi saçlarıma bahar küleği.

Bestesi Kemani Haydar Tatlıya'ya ait rast bir eser alıyor sırayı. Mavi Gözlerin. Eseri Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Türk Müziği Bölümü öğretim elemanı Seher Erkan'ın eşliğiyle seslendireceğiz.

TRT İzmir Radyosu'nda hazırlamış olduğumuz Siyah Beyaz Tuşlar, Hasip Dedi'nin Nihavend Saz eseriyle sona eriyor. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Biz Çaldık Sen Söyle'nin bu haftaki teması sevda. Müziğin birleştirici gücünü paylaşacağımız, hatıraların canlanacağı en güzel namelerin eşliğinde sizlere keyifli dakikalar diliyoruz. Şarkılarımızı dinlemeye başlamadan önce program ekibimizi tanıtmak istiyoruz. Program yapımcımız Gülay Elden, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, teknik yapımda Necmiye Şahin, programı sunan ben Beyrin Aydın ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçısı Korhan Gülderen'le birlikteyiz. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Başlıyor.
1: Efendim, şimdi programımızı hayata geçiren o emek dolu isimleri tanıtmak istiyorum sizlere. Kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, klavyede Batur Ertem, ritim sazlarda da Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Evet, bazı duygular vardır, ne kelimelere sığar, ne de zamana yürekte iz bırakır. Sessizce büyür ve bir gün bir şarkının sözlerinde hayat bulur. Şimdi aşkın ve hasretin derin izlerini taşıyan, dinleyenlerin gönlüne dokunan bir eserle programımıza başlıyoruz.
1: Aşkın bıraktığı izler bazen görünmez. Bazen de bir şarkının dizilerinde yeniden can bulur. Şimdi Cevdet Çağlı'nın Hüzzam makamında bestelediği o izlerin sesiyle sizleri baş başa bırakıyoruz.
0: Şu göğsüm yırtılıp baksan, dikenler hep aynı güldendir. Şikayet bilmeyen kalbim, kanar hep aynı eldendir.

0: TRT Name.
1: Gönül yarasını gizlemek kolaydır belki ama onun izlerini taşımak kolay değildir. Bazı duygular vardır ki insanın içine işler. Zaman geçse de eksilmez. İşte şimdi dinleyeceğimiz eserde sevdanın yürekte

0: bıraktığı derin izleri içten ve dokunaklı bir dille anlatıyor. Korhan, mikrofon sende.
1: Efendim, bestesi Alaaddin Şensoy'a ait olan Acem Kürdi makamındaki O Güzel Eserle programımız devam ediyor. Hangi eser o güzel eser?
0: Sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan. Sensiz bir gün bile inan, bu dünyadan zevk alamam.

0: İnsan bazen anlatamaz içinden geçenleri. Ne kelimeler yeter ne de suskunluk. Yüreğe düşen bir sevda zamanla kalbi sarar. Her düşüncede biraz daha derine işler. Kimi zaman bir hatırada, kimi zaman bir şarkının namesinde yeniden can bulur.
1: Şimdi sevdanın en saf, en içten haliyle buluşturacak, gönüllerde hoş bir iz bırakacak Erol Sayan'ın o güzel eseri.
0: Kalbe dolan o ilk bakış, unutulmaz, unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış, unutulmaz, unutulmaz.

0: Bazen bir sessizlik anlatır en derin duyguları. Rüzgarın bile sustuğu, sözlerin kifayetsiz kaldığı anlar vardır ya hayatta. İnsan bir cevap arar, bir işaret bekler. Ama ne rüzgar ses verir, ne de gönüldeki sorulara kolayca yanıt bulur. İşte böyle bir duygunun, hasretin ve iç muhasebenin ezgilere döküldüğü anlamlı bir eserle sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi çalacağımız eserin bestesi Ziya Taşkent'e ait. Saz sanatçısı arkadaşlarımla birlikte icra edeceğimiz eserse...
0: Rüzgar susmuş, ses vermiyor nedendir? Sen gideli hayat

0: Hayatın bazı hikayeleri vardır, içinde pişmanlık da vardır. Mahcubiyet de, söylenememiş sözler de. İnsan bazen geriye dönüp baktığında, kırdığı dalları değil de, dokunamadığı çiçekleri, giremediği gönülleri hatırlar. Yüreğin en saf duygularını, içten bir serzenişi ve en derin muhasebeyi anlatan bu güzel eser, dinleyen herkesi kendi hatıralarıyla buluşturuyor.
1: Sayın Celal Abacı'nın Uşak makamında kaleme aldığı, geçmişin izlerini bugüne taşıyarak yüreklere dokunan o güzel eser.
0: Ne bir çiçek koparmıştım, ne bir kalpte yer almıştım. Yıllarım hep yalnızlıkla, bomboş geçecek sanmıştım.

0: CRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızı burada noktalıyoruz. Haftaya başka bir temayla tekrar birlikte olmak dileğimizle. Biz çaldık.
2: Sen söyle.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Biz çaldık. Sen söyle.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Ankara Etimeskut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. TOKİ'nin açık satış kampanyası yarın başlıyor. Hafta başında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan

0: yararlanabilecek. Meteoroloji yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 17 il için sarı kodlu uyarı verildi. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Rize'de Fırtına Deresi'nde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarına katılan AFAD ekibinin botu kayaya çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada bir polis memuru şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Tayfun Baş için başsağlığı mesajı paylaştı. İstanbul Sultan Gazi'de bariyerlere çarpan minibüs devrildi, 12 kişi yaralandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigawata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracaklarını belirtti. Türkiye'nin dijital merkez ülke olmasını sağlayacak adımlar atacağız dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Sağlık Bakanlığı'na emsal oluşturabilecek bir tavsiye kararı gönderildi. Kurum, mesai dışında alınan eğitimi fazla çalışma olarak kabul etti. Kararda personele ücret ya da izin verilmesi gerektiği belirtildi. Jandarma Teşkilatı 187. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlarken vatandaşlar da minnettarlığını CİMER üzerinden gösterdi. 81 ilden gelen binlerce teşekkür mesajının ortak cümlesi aynıydı. Zor anımızda yanımızdaydılar. Sadece suçla mücadelede değil, karda, kışta ve hayatın en zorlu anlarında devletin şefkatli elini uzattılar. Washington-Tahran hattında anlaşma bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma için pazar gününü işaret ediyor. Ancak İran tarafı temkinli. Anlaşmaya ilişkin nihai kararın değerlendirildiğini açıklıyor. Katar'dan da bir heyet Tahran'a gitti. Arabulucular anlaşmaya son halini vermeye çalışıyor. İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası ve Puglia bölgesinde çıkan orman yangınları korkuttu. Sicilya Adası'ndaki Trapani kenti yakınlarında makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalede bulundu. Puglia'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı kamp alanları ve tatil köyleri tedbir maksatlı boşaltıldı. 500'den fazla kişi tahliye edildi. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde karşılaştı. A milliler Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Maç sonrasında paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, "Kaldırın başınızı, biz size inanıyoruz." dedi. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

радионаме. Merhaba TRT Name'nin değerli dinleyenleri. Radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyo Name programında bugün yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Ben Çiğdem Yarkın, programı hazırlayan Çiğdem Işık, tonmasterimiz Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Eda Işık. Müzik stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları var. Kimler mi? Ayşe Ekiz, Gül Yazıcı ve Ersin Çelik. Saz sanatçısı arkadaşlarım ise kemanla Talat Er, viyolonselle Serdar Açın, kanunla Funda Süyür, udla Hüseyin İpek, tanbur

Nur'la Hulusi Babalık, Ney'le Kutsal Göktürk, Klarnet'le Ali Çeliksu ve ritim sazıyla Seyfettin Uraş. Bugün sizlere Süznak makamında bir fasılla merhaba diyeceğiz. Ara Taksim'ini sevgili arkadaşım Kanuni Funda Süyür'den dinleyeceğiz. Buyurun efendim.

0: TRT Name.
1: Tekrar merhabalar. Umuyoruz ki radyolarınızın başında bizlere eşlik etmişsinizdir o güzelim seslerinizle. Şimdi programımızın solo şarkılar bölümüne geçiyoruz ve ilk solistimiz Ersin Çelik geliyor mikrofona. Sizlere iki tane eser okuyacak. Onların sunumunu senden alalım mı Ersin'cim?
2: Tamam. İlk eserimiz Hisar Buselik makamında bir şarkı. Servet Yesari Bey'e ait. Bir hadise var Can ile Canan arasında. İkinci eserimiz de Nihamet bir şarkı. Güftesi büyük şairimiz Yahya Kemal'e ait. Bestesi Şekip Memduh Bey'e ait. Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde.
1: Evet, Hisar Buselik makamına giriş taksimini sevgili tamburimiz Hulusi Babalık'tan dinliyoruz.

0: ağzına sağlık. Evet, şimdi sırada sevgili Ayşe İkiz var, mikrofonun başına geçti ve sizlere iki tane Hicaz makamında eser seslendirecek. Onun da anonsunu senden alalım mı?
1: Tabii ki. İyi dinlemeler tüm radyoları başındaki misafirlerimize. Ben iki tane Hicaz şarkıyla bugün huzurlarınızdayım. İlk eser söz ve beste Kadri Şençalar'a ait. Görmedim ömrümün asude geçen bir demini. Hemen ardından Şükrü Tunar'ın Hicaz şaheseri. Söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye. Peş peşe okuyacağım ama ondan önce Talat Erden bir Taksim dinleyelim hadi.

0: TRT Name.
1: Sesine, soluğuna sağlık sevgili Ayşe ve sevgili arkadaşlar, ellerinize gönlünüze sağlık. Şimdi sırada sevgili Gül Yazıcı var mikrofonun başında, sizlere güzel şarkılarla, o güzel sesiyle iki Hicaz eser seslendirecek. Onun da anonsunu senden alalım mı?
2: Merhabalar herkese. Umarım keyifli bir saat geçiriyoruzdur. Benim okuyacağım eser, ilk eser Karnik Garmiryar'ın bir eseri. Gönlümü yaktın benim ey şivekar. Ardından da bir Arap kantosu var. Bunu Necmi Rıza Ağızkan'a ithaf etmek istiyoruz. Allah rahmet eylesin. Gani gani.

Şimdi sizlere bir şarkı okuyacağım. Onu okumadan önce sizlere vedamızı yapalım. Sizlere TRT İstanbul Radyosu Name stüdyolarından seslendik. Ben Çiğdem Yarkın, program yapımcımız Çiğdem Işık, ton masterimiz Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Eda Işık. Sevgili ses sanatçısı arkadaşlarım Ayşe Ekiz, Gül Yazıcı ve Ersin Çelik birbirinden güzel eserlerle sizlere keyifli vakit geçirmiştir umuyoruz. Ve ses sanatçısı arkadaşlarım ise kemanla Talat Er, viyolonselle Serdar Açın, kanunla Funda Süyür, udla Hüseyin İpek, tamburla Hulusi Babalık, neyle Kutsal Göktürk, klarnetle Ali Çeliksu ve ritim sazıyla da Seyfettin Uraş vardı bugün sizlerle. Ben de sizlere Artaki Candan'ın Hicaz makamında bir eserini okumak istiyorum. Adalarda gezer durur, edalı, bilmem o da bir yâre mi sevdalı.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emer Yaylı. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşması parlamento değerlerini istismardır dedi. TOKİ'nin açık satış kampanyası yarın başlıyor. Hafta başında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Meteoroloji, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 22 il için sarı kodlu uyarı verildi. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Rize'de Fırtına Deresi'nde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarına katılan AFAD ekibinin botu kayaya çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Bakan Çiftçi, şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin duasını ve devletimizin emanetini 187 yıldır onurla taşıyan jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum dedi. Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerindeki hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak için denetimlerini sürdürüyor. 12 ilde eş zamanlı yürütülecek çalışmayla 92 hastane denetlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigawata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracaklarını belirtti. Türkiye'nin dijital merkez ülke olmasını sağlayacak adımlar atacağız dedi. Sakarya Üniversitesi Teknokent'te yerli yapay zeka çipi projesi yürütülüyor. Proje özellikle savunma sanayi için kritik öneme sahip. Tasarımı tamamlanan yerli yapay zeka çipi için 2027 yılında seri üretim hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu bu yıl 13. kez düzenlendi. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan etkinlikte binlerce bisiklet tutkunu sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdi. Washington-Tahran hattında anlaşma bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma için pazar gününü işaret ediyor. Ancak İran tarafı temkinli. Anlaşmaya ilişkin nihai kararın değerlendirildiğini açıklıyor. Katar'dan da bir heyet Tahran'a gitti. Arabulucular anlaşmaya son halini vermeye çalışıyor. İsviçre'de göç ve nüfus artışı tartışmaları referanduma taşındı. Seçmenler ülke nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören teklifi onayladı. Uzmanlar referandumu İsviçre'nin Brexit'i olarak nitelendiriyor. Ancak ilk sonuçlar tartışmalı teklifin seçmenden yeterli destek görmediğini gösteriyor. İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası ve Puglia bölgesinde çıkan orman yangınları korkuttu. Bazı kamp alanları ve tatil köyleri tedbir maksatlı boşaltıldı. 500'den fazla kişi tahliye edildi. Haberleri dinlediniz.

Sayın dinleyiciler, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Mahmut Belki yönetimindeki Hüseyin Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini klarnetle İsmail Bergamalı yapacak.

0: Mahmut Beki yönetimindeki Hüseyin'i faslı sona erdi. Klarnet taksimini İsmail Bergamalı'dan dinlediniz.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, valinin annesi Heyfa Ağa ile yaptığı görüşmede taziye diledi ve Kerküklü Türkmenlere selamlarını gönderdi. Ankara Etimesgut'ta yenilenen havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşması parlamento değerlerini istismardır dedi. TOKİ'nin açık satış kampanyası yarın başlıyor. Hafta başında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Meteoroloji, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 22 il için sarı kodlu uyarı verildi. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. İç Anadolu bölgesinde şiddetli yağış sele neden oldu. Kayseri, Yozgat, Karaman ve Kırşehir'de yağış nedeniyle ekili alanlar zarar gördü, yollar kapandı, dükkanlar su altında kaldı. Kırşehir'de bir kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Bakan Çiftçi, şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin duasını ve devletimizin emanetini 187 yıldır onurla taşıyan jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Iraklı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Ticaret hacminin yeniden 20 milyar doların üzerine çıkarılması konusu ele alındı. Bakan Bolat, son gelişmelerin Türkiye ile Irak arasındaki petrol boru hattının stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çektik dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'den Suudi Arabistan'a ulaşacak yeni demiryolu projesi

projesinin bölgedeki dengeleri değiştireceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, küresel tedarik zincirine yeni bir alternatif olacak hattın 3-4 sene içinde işler hale getirilebileceğini kaydetti. Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerindeki hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak için denetimlerini sürdürüyor. 12 ilde eş zamanlı yürütülecek çalışmayla 92 hastane denetlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigawata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracaklarını belirtti. Sakarya Üniversitesi Teknokent'te yerli yapay zeka çipi projesi yürütülüyor. Proje özellikle savunma sanayi için kritik öneme sahip. Tasarımı tamamlanan yerli yapay zeka çipi için 2027 yılında seri üretim hedefleniyor. Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu bu yıl 13. kez düzenlendi. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan etkinlikte binlerce bisiklet tutkunu sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdi. Antalya sahillerinde yeni bir dönem başladı. Dumansız plaj uygulamasıyla dünyaca ünlü plajlarda sigara yasağı başladı. Uygulamayla sahiller hem kirlilikten kurtuluyor hem de halk sağlığı güvence altına alınıyor. Türk Kızılay yılın ilk 5 ayında 1.246.400 ünite kan bağışı alındığını açıkladı. Kan bağışında bulunanların %21'ini 18-24 yaş aralığındaki gençler oluşturdu. Gözler Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki olası mutabakatta. ABD anlaşma bugün imzalanabilir dedi. Başkan Donald Trump anlaşma imzalandığında Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını söyledi. İsviçre'de göç ve nüfus artışı tartışmaları referanduma taşındı. Seçmenler ülke nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören teklifi oyladı. Uzmanlar referandumu İsviçre'nin Brexit'i olarak nitelendiriyor ancak ilk sonuçlara göre tartışmalı teklif yeterli destek görmedi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Radyosu'nda TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Akustik Name programımızda radyolarınızdayız ve huzurlarınızdayız. Ben Sezen Özmen. Yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizlere icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Barış Baykal ve bugün Akustik Name programında bana eşlik edecek olan sevgili büyüklerim, arkadaşlarım, saz sanatçıları Kemanda Aydın Varol, Kanunda Devrim Ekiz, Ud'da Hakan Aydınlık, Klarnet'te Tanju Erol, Piyano'da Ceyhun Çelik, Bas Gitar'da Cenk Ersarp, Ritim Saz'da Muhammed İzgi. Sizlerle birlikte olacağız. Programımızın açılışında Hüseyin Saadettin Arel'e ait Nihavend Peşrev'in hemen ardından Muzaffer İlkar'a ait sözü ve müziği Muzaffer İlkar'a ait çok güzel bir Nihavend şarkı söyledik. Grup bir alev gibi denizde sönerken adalarda dedik, adalara gittik. Şimdi sırada Osman Nihat Akın'a ait çok güzel bir Nihavend şarkı var. Hepinizin çok sevdiğini bildiğimiz bir şarkı. Geçti hayal içinde bunca yıl bir gün gibi.

Teşekkürler. Ellerinize sağlık. Şimdi sırada Zeki Müren'e ait çok güzel bir Nihavend şarkı var. Bülbül aşıkmış güle, gül naz eder bülbüle. Gel bana nazlı gülüm, çektirme artık çile.

Çok çok teşekkürler ederim. Ellerinize sağlık. Sizlerin de radyoları başında eşlik ettiğini zannediyorum. Ve şimdi bu sıradaki şarkıyı da eşlik edeceğinize eminim. Muhlis Sabahattin Ezgi'ye ait yine bir Nihavend, Fantazi. Hatırla sevgili o mesut geceyi.

Evet. Efendim, programımız bu Buse'lik makamıyla devam edecek. Biraz ritmi düşürüyoruz. Fehmi Tokay'a ait çok güzel bir Buse'lik şarkı. Aman Cana beni şad et.

0: TRT Name.
1: Evet, bu güzel şarkının ardından Buse'lik makamında devam edelim diye düşündüğüm için Buse'lik şarkı. Sözleri ve müziği Yalçın Turay'a ait. Hasretim sana.

Teşekkürler. Evet, programımıza Acem Kürdi bir şarkıyla devam edeceğiz. Yine Zeki Müren'e ait bir şarkı. Zehretme hayatı bana cananım. Elemlerle doldu benim her anım. Kederinle yanıp sönse de canım. İnan ki ben yine sana hayranım. Ud Taksimi ile Hakan Aydın'ı dinliyoruz.

Ellerinize, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim. Efendim, Refik Fersan'a ait bestesiyle Cenap Muhittin Kozanoğlu'nun güftesinde "Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız."

Teşekkürler. Ellerinize sağlık. Acem Kürdi makamında bir şarkı, muallim İsmail Hakkı Bey'e ait. Eşlik edeceğinizden emin olduğumuz bir şarkı. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü.

0: TRT Name.
1: Akustik Name yayınımız İstanbul Radyosu'nda devam ediyor. Efendim, Hicaz makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Öncesinde sevgili Devrim Ekiz'i Kanun Taksim'inde dinleyeceğiz. Şarkımızın anonsu için şöyle bestekarından bahsetmek isterim. İsmail Baha Sürel sana ait Hicaz bir şarkı. Akşam dediler koyda Hicaz yükselecekmiş. Gam faslına sevda katan Eylül gelecekmiş. Yaz bitti demek, çek bakalım sahile doğru. Aşk vaat edip efkar satan Eylül gelecek.

Çok güzel bir şiir Reşit Ersan, Merhacı'ya ait bir şiirdi. Teşekkürler ederim, ellerinize, kollarınıza sağlık, nefesinize sağlık. Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait bir güfte şairimiz. Kaptanizade Ali Rıza Bey'in bestesi. Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla.

Sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz Akustikname programımızın tekrar yayınları bu gece saat 12'de ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızda dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, Türk sanat müziğinin sevilen eserleriyle hazırlamış olduğumuz programımızın, Akustikname programımızın sonuna geldik. Programımız boyunca ben Sezen Özmen sizlere sesimle eşlik ederken sazlarıyla kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Muhammed İzgi de eşlik etti. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran tonmeisterimiz Barış Baykal. Akustikname programımızın siz değerli dinleyicilerimizle huzur ve dinginlik verdiğini umut ederek son bir şarkı söylemek istiyoruz. Saadettin Kaynaksız bir repertuar düşünemiyorum. Saadettin Kaynağı'nı çok güzel bir Hicaz şarkısıyla bitiriyoruz. Ben bir garip kuşum, yurdum yuvam yok. Kanadım kırıldı, yollarda kaldım. Hoşça kalın.

Gül Yazıcı'nın hazırlayıp sunduğu Musiki Bahçemizin Zarif Çiçeklerinden derlenen, özümüzden seslenen Gül Zamanı her çarşamba saat 22'de TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarık Yahya, teknik yönetmenimiz Soner Abacı, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Programımıza neşeli, çok güzel bir eserle başladık sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Metin Alkanlı'ya, bestesi Halil Karaduman'a ait. Akıl almaz birisin, hayret bir şeysin. Ebru Gündeş seslendirdi bu güzel eseri. Bu akşam yine 2 saat boyunca muhteşem şarkılarımızla sizlerle güzel bir zaman geçireceğiz saat 21'e kadar. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname, Akşamın Sesi, iletilerinizi bekliyoruz. Ritmi değiştirmiyoruz, yine güzel hareketli bir eserle devam ediyoruz programımıza. Güftesi Gönül Şen'e ait, bestesi Özkan Turgay'a ait güzel bir eser var. Hüner Coşkuner'in ölümsüz sesinden dinliyoruz hep birlikte. Aman kimseler duymasın.

Muhteşem eserlerimizi dinlemeye devam ediyoruz. Akşamın sesinde sevgili dinleyicilerimiz, sizlerden bizlere iletiler çoktan ulaşmaya başladı. Sevgi dolu, övgü dolu iletileriniz için teşekkür ediyorum hepinize. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu, herkese iyi akşamlar dilerim. Kıymetli ekibe teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener hayırlı akşamlar diliyor. Sevgilerini göndermiş bizlere. Sıradaki eseri, vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere, Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm dinleyenlere sıradaki eseri armağan ediyor. Yaşam paylaşınca güzel, değerli ve de anlamlı. Yürekten teşekkürlerimiz sizleredir demiş. Teşekkür ederiz. En güzel akşamlar sizlerin olsun demiş İstanbul'dan Nazire Metin, iyi yayınlar diliyor. Emekleriniz için çok teşekkür ederim Dilek Hanımcığım demiş, tüm name dostlarını selamlamış. Van'ın hafızası Nostalji selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Yusuf Ziya Gönen, Mehmet Gücü Yener, Gülsefa Can Bolat ve Nesrin Ilıcağ'a armağan ediyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerini göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Tüm eserleri TRT Name dostlarına, bugün doğum günleri olan kıymetli ses sanatçılarımız Deniz Macaroğlu ve Bahadır Özüşen'e armağan ediyor. Ankara'dan Adnan Yıldız, her hafta sonu akşamlarında gönlünce seçip bize dinlettiğin güzel eserler sayesinde mutlu oluyoruz. Ruhumuz şifalanıyor. Sıradaki eser, senin gibi Türk sanat musikisine gönül ve emek vermiş herkese armağan olsun. İyi ki varsın, varlığın sağlık ve mutlulukla geçsin, uzun ömürlerle birlikte olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum, amin diyorum Adnan Bey'e bu güzel mesajı için. İstanbul Maltepe'den kıymetli öğretmenimiz Feryal Zeki Ceylan da şu anda bizlerle birlikte, selamlarını göndermiş bize. Sizi ve teknik ekibinizi hürmetle selamlıyorum. Artık yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde piknikçilerin çok dikkatli olmasını rica ediyorum. Lütfen ormanlarımızı koruyalım. Ağaçlar ve hayvanlar telef olmasın ve lütfen yaktığınız ateşleri söndürmeyi unutmayın demiş, güzel bir uyarıda bulunmuş. Teşekkür ediyoruz Feryal öğretmenimize. Bugün jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü olduğu için başta kızı olmaktan gurur duyduğum rahmetli emekli jandarma komutan albay Mustafa Beke'nin hatırasına ve tüm jandarmalara, Orman Genel Müdürlüğü'ne ve itfaiye teşkilatına sıradaki eseri armağan ediyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir eser armağan ediyoruz sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Kürdili Hicazkar makamında Yusuf Nalkesen'e ait. Düşmeden saçlarına ak, gününü gün etmeye bak. Olma sakın yardan uzak, kime kalmış ki bu alem, yaşamaya bak neşelen. Metin Milli'nin sesinden dinliyoruz bu harika eseri ve sizlere armağan ediyoruz.

Yaşamaya bak, Neşelen çok da anlamlı güzel bir şarkı dinledik Metin Milli'nin sesinden sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Suat Sayın'a ait Rast makamında kıpır kıpır bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın sevgilerini selamlarını göndermiş bizlere sıradaki şarkıyı tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Lütfen ormanlarımızı koruyalım, sigara izmariti atmayalım, trafik kurallarına uyalım diye yine bizlere uyarılarını göndermiş, teşekkür ediyoruz. Konya'dan Hatice Biçer selamlarını göndermiş, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli sıradaki şarkıyı Koray, Dilşat, Gülçin, Gülhan, Asya, Orhan Baba ve Uğur Heybeli için istiyor. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden Osman Soygü'den hayırlı akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Van Erciş'ten Oktay Hançer de bizlerle birlikte selamlarını sevgilerini göndermiş. Türk sanat müziği bizim için dünyada eşsiz makamı sözleri ve muhteşem çalgısı.

ve ruhumuzu dinlendiriyor. Hazırlamış olduğunuz güzel program için teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık demiş. Ben teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif Esma, bana, ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Teşekkürler. Alanya'dan Zeki Özceylan iyi akşamlar diliyor, selamlamış bizleri. Sıradaki şarkıyı eşi Süheyla Özceylan için istemiş. Niğde'den Huriye Özer selamlarını göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Karabük'ten Hürmet Özdemir, selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum, emeklerinize sağlık demiş, teşekkürler. Zonguldak Çay Cuma'dan Saffet Bilir, sıradaki eseri Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın ve Gülten Duran'a armağan ediyor. Edirne Uzunköprü'den Mithat Kaykı, sevgiler, selamlar olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek. Sıradaki eseri Ankara'dan dönüş yolunda olan eşi Çiğdem Hanım, Terziler Odası ekibi için istiyor. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Bey, kıymetli torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Denizli'den Yunus Şen Ocak da bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı Şen Ocak ailesine armağan ediyor. Ve Bolvadin'den İbrahim Özdemir, haşhaş çiçeği kokulu selamlar, sevgiler göndermiş bize. Çok teşekkür ediyoruz. Turunç kokulu kokular geliyor Antalya'dan, Adana'dan portakal kokuları geliyor. Şimdi de Bolvadin'den haşhaş çiçeği kokuları geldi. Teşekkürler. Akşamın sesini dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz. Eşsiz nameleri dinlemek istiyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı kendisine, Sarı Papatyamız Dilek Hanım'a, ekibine ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. İstediği eser de geliyor. Muazzez Ersoy sizler için seslendiriyor. Sus sus sus, kimseler duymasın.

Hüzzam makamında güzel bir eserle devam ediyor. Güftesi Münire Aksaray'a, bestesi İlgün Soysev'e ait. Uğur Çınar seslendiriyor. Masal mıydın, bitiverdin, adın kaldı dudağımda.

Akşamın sesi aşk dolu güzel bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Fatma Onur'a, bestesi Mediha Şen Sancakoğlu'na ait Hicaz makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu güzel eseri. Akdeniz'in incisi Antalya'dan turunç kokulu sevgilerini selamlarını gönderdi. Her zamanki gibi Hatice Okur iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri TRTname dostlarına, gönüllerimizin sultanı Dilek Hanımcığım size, sevgili hemşehrim Şükrü Özdamar'a, ayrıca bana şarkı armağan eden, ruhunu müzik aşkıyla doyuran tüm dostlara armağan ediyorum. Mutlu akşamlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Manisa'dan Salih Kurt selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına armağan etmiş. Ekibimize de armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini

Yerini yazmış Salih Bey. Teşekkür ederiz. Samsun'dan Seniha Cengizhan iyi yayınlar diliyor. Büyük bir ihtimalle sizleri dinleyemeyeceğim ama gönlüm sizinle demiş. Şu anda bir akraba düğünündelermiş. Sıradaki eser eşi Mehmet Bey'e, name dostlarına, ekibimize, manevi kız kardeşim göz bebeğimiz diyerek bana ve tüm name dostlarına armağan ediyor. İzmir Dikili'den Güler Topçu, mucizelerle dolu akşamlar diliyorum demiş. Sıradaki eseri eşi İsmail, kızı Ceyda, Rusya'dan gelen misafiri Julia, Adem Büyükbaş ve mucizeler ihtiyacı olan herkese armağan ediyor. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca sevgilerini, selamlarını göndermiş. Güzel bir yayın diliyor. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Neşe Dursun Saraç seslendiriyor. Ödül almış bir şarkı aynı zamanda. Hadi anlat, ne var ne yok diyorsun. Sizler için geliyor.

Gitsem dönüp geleceksin, gözyaşımı yol eylerim. Güfte Güngör Sarkın, beste Zekai Tunca, makam Hicaz. Çok güzel bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Eskişehir'den İbrahim Kaçar, radyolarımıza, evlerimize hoş geldiniz, iyi ki varsınız demiş. Teşekkür ederim. Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Nide Bordan, Şükrü Özdamar mutlu huzurlu güzel bir pazar akşamı diliyor. Seçeceğiniz bir eseri çok değerli annem Nurhayat Özdamar için ayrıca Zafer Özkara, Recep Gayretli, Hatice Okur, TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Nurhayat Özdamar teyzemize de buradan selamlar, sevgiler gönderiyoruz, ellerinden öpüyoruz. Kadriye Cangir, canım Dilek Hanımcığım merhaba demiş, Ankara'dan yazmış bizlere. TRT Name'nin en güzel programı bende bağımlılık yaptı. Sabırsızlıkla güzel sesini ve Türk sanat müziğimizin en güzel eserlerini dinlemek ruhuma şifa oluyor inan. Benim için seçeceğin şarkıyı TRT Name dostlarına, sana, ekibine ve sevdiklerime armağan ediyorum. Kucak dolusu sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajı için Kadriye Hanım'a. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizlerle birlikte hayırlı akşamlar diliyor. Selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, arkadaşı Şamil Ulucak ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. İstanbul Büyükçekmece'den Ahmet Bakırezer de bizlerle birlikte herkese iyi akşamlar diliyor. Muhteşem bir sunumun bizleri beklediğinden hiç şüphemiz yok demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri ekibimize, eşi Neriman Hanım'a, Dirlik Köyü'ndeki annesi Nedime Hanım'a, ablası Afet Hanım'a armağan ediyor. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Nedime teyzeciğime buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Her zaman beni dinlemeye devam eder Nedime teyzeciğim. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Altınordu'dan Ekrem Mert iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına armağan ediyor. İzmir'den Gültekin Örücüler sevgilerimle iyi yayınlar diliyorum demiş. Sıradaki eseri eşi Ülke Hanım'a armağan ediyor. Samsun Atakum'dan Ceyran Şimşek Ayar selamlarını, sevgilerini göndermiş. Bolu Mengen'den Taceddin Kulak merhaba dostlara demiş. Yine Samsun Atakum'dan Ferda Bayrak Mete sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri eşi Abdullah Bey'e, bana, ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Samsun Atakum'dan Ferda Bayrak Mete sevgilerini, selamlarını göndermiş. Hepimize iyi yayınlar diliyor. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Name dostlarına armağan ediyor. Ankara Çubuk'tan Yaşar Köksal, herkese eğlenceli saatler dilerim, selamlarımı gönderiyorum demiş. Trabzon'dan Ali Aydoğdu, selamlar, sevgiler demiş bizlere. Sıcak bir Adana akşamından hayırlı akşamlar demiş Neslihan Yakar. Sarıgül'üm Dilek Hanımcığım hoş geldin demiş, çok teşekkür ediyorum. Neslihan Hanım'ın Sarıgül'üm demesi de çok hoş. Sıradaki eseri bana, ekibimize, kıymetli eşi Muhammed Bey'e, kendisine, oğlu Mustafa, kızları Şadiye Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya Kaan, Yakar ailesine, ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Teşekkürler. Suna Koçak bizlere Didim'den selamlarını göndermiş. Berlin'den yazardı her zaman. Şimdi Didim'de bizleri selamlamış Suna teyzemiz. İyi yayınlar diliyor. Biz de Suna teyzemize iyi tatiller diliyoruz ve şarkımıza kulak veriyoruz. Zekai Tunca sizler için seslendiriyor bu muhteşem şarkısını. Hep birlikte dinliyoruz.

Gönlümde açılan en son çiçeksin. Nihavend makamındaki bu güzel eseri Cengiz Ünal seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 19.45'i gösteriyor. Akşamın sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz sevgili dinleyicilerimiz, Facebook adresimiz TRTname, Akşamın Sesi, kendinize, sevdiklerinize güzel şarkılar armağan edebilirsiniz. İletilerinizi bekliyoruz. Yine unutulmaz bir eserimiz var sırada sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Cansın Erol'a, bestesi Erdoğan Berker'e ait harika bir eserimiz gelecek. Seçil Heper seslendirecek Hicaz makamında. Seneler ne olur üstüme gelmeyin. Bu muhteşem eseri kimlere armağan edeceğiz?

Kapadokya Avanos'tan Cahit Koçak iyi akşamlar demiş. Hem biz hem dinleyenlerimizi selamlamış. Sarı papatyamız Dilek Hanım hoş geldiniz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı koro arkadaşı Nuray Köybaşı'na armağan ediyor. Polatlı'dan Nurten Şen Merdan gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Hayırlı akşamlar diliyor. Sakarya Camili'den Zafer Özkara da bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Açan, Fevziye Çöldaş, Feyzi Akşen, Hüseyin Güden, Mehmet Altan ve ekibimize armağan ediyor. Merhaba iyi yayınlar demiş. Çayın Diyarı'ndan Rize'den selamlar göndermiş bizlere Selma Temizkan. Dışarıda hava kapalı olsa da içimizdeki ışığı yakın, biz de yaktık demiş. Programımızın başlamasını bekliyoruz. Sıradaki eseri size, ekibinize, aileme, yakınlarıma, arkadaşlarıma, dinleyenlere armağan ediyorum. Maalesef yaz ayıyla birlikte boğulma vakaları artıyor. Sıcakların artmasıyla birlikte insanlarımız serinlemek istiyor ve baraj göletlere giriyor, can kayıpları yaşanıyor. Denizler içinde uyarılara dikkat edelim. Çünkü dip akıntı oluyor. Allah korusun demiş. Amin diyoruz. Evet, bugünkü olay Artvin'de. İki kişi gölette boğuldu maalesef, yüzme bilmedikleri için ya da akıntıya kapıldılar sanıyorum. Allah rahmet eylesin. Selma Hanım'ın bu uyarısı gerçekten tam zamanında geldi. Allah esirgesin böyle kötü felaketlerden, ölümlerden ya Rabbim. İzmir'den Gültekin Örücüler sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Ülke Hanım'a armağan ediyor. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç selamlarını, sevgilerini göndermiş. Güzel eserlerinizi dinlemeye hazırız demiş. Teşekkür ediyorum. Bizden bir eser istemiş. Eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye, ekibimize ve tüm şarkı severlere armağan ediyorum demiş. Karadeniz'in incisi Giresun'dan, kalbimin Ankara'sı, gönlümün başkentine en içten sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum demiş. Abdullah Yılmaz da bizlerle birlikte. Sıradaki eseri eşi Emel Hanım, kızı Irma'ya armağan ediyor. Murat Odabaşı da bizlerle birlikte. İstanbul'dan bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Gönülleri mest eden akşamın sesi programı demiş. Radyosu başındakilere iyi dinlemeler dilemiş. Çok keyif aldığımız makamlar, birbirinden kıymetli sanatçılar ve her biri usta, malı eserlerin ritmiyle radyoyu açın, kendimizi bu harikulade programın akışına bırakalım. Sırayı alan şarkıyı yüreği musiki aşkıyla dolu tüm dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Murat Odabaşı da epeydir yazmıyordu. Tekrar hoş geldiniz diyelim kendisine. Kandıra'dan Murat Şükür TRT Name dostlarını selamlamış. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı Tavşanlı halkına armağan ediyor. İzmir Morduan'dan Arif Beşdemir iyi akşamlar dilemiş. Tüm sanat müziği seven dostlara selamlar, saygılar, sıradaki eser hepimize armağan olsun demiş. Fatma Saniye Kurtbay, Ankara akşamından, güzel bir Ankara akşamından sizleri selamlıyorum, dinliyorum demiş. Sabah kalkıp TRT Name'yi açıyorum, yatıncaya kadar dinliyorum. Evimin neşesi, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ederim. Arzu Karaçelik, sağlıklı, huzurlu bir akşam diliyor bizlere. İzmir'den selamlarını göndermiş. Seçtiğiniz güzel eserleri öncelikle size, çok kıymetli seven anneme, hepsi birbirinden kıymetli dinleyenlere ve sessiz dinleyicilere armağan ediyorum demiş. Kütahya'dan Berrin Özkök selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri hepimize armağan ediyor. Dikili'den Güler Sunar Karahan da bizlerle birlikte gönül dolusu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri can dostlarım Sevim Hanım, Nurten Hanım'a, TRT Name dostlarına ve kıymetli ekibe armağan ediyorum demiş. Osman Ergen'e iyi akşamlar dilemiş. Geçen hafta ve dün programınıza katılarak istekte bulunmuştum. İsmimi anons ettiğiniz için çok teşekkür ederim. TRT Name'yi çok severek dinlemeye çalışıyorum demiş. Hiç eksik etmiyorum TRT Radyo'mu başucumdan. Çok kaliteli yayın yapıyorsunuz. Size, ekibinize çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri aileme armağan ediyorum demiş. Ben de teşekkür ediyorum bu güzel mesajınız için. Muğla'dan Denizli'ye seyir halindeyiz demiş Atacan Nayır. Bugün doğum günüm sebebiyle sıradaki şarkıyı kendime armağan

Hani diyorum iyi yayınlar diliyorum demiş. Biz de Atacan Nayır'a nice mutlu, sağlıklı, güzel yıllar diliyoruz ve iyi yolculuklar diliyoruz aynı zamanda. Kocaeli Gölcük'ten Ecbet Kurt hayırlı akşamlar diliyor. Emeği geçenlere teşekkürler demiş. İzmir Kemal Paşa'dan Kenan Karanfil bizlere sevgilerini göndermiş. Söke'deymiş. Keyifle dinliyorum demiş. Karaburun'dan Hüseyin Karcı, güzel sesli, doğal, cana yakın sunucumuz Dilek Hanım iyi ki varsınız demiş. Sayenizde güzel bir program dinliyoruz. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri tüm sanat müziği severlere armağan ediyorum demiş. Kayseri Seyran Tepe'den İsmail Özkıranatlı selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, Seyran Tepe Fasıl ekibine armağan ediyor. Seçil Heper sizler için seslendiriyor. Seneler ne olur üstüme gelmeyin.

Peş peşe muhteşem eserler dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada kıymetli bestekarımız Hüseyin Soysal hocamızdan dün akşam programın bitmek üzereyken ya da sanıyorum program bittikten sonra bir mesaj göndermiş sayfamıza. Sayın Dilek hanımefendi, programınızı zevkle ve dikkatle takip ediyorum ve çok başarılı buluyorum. Bir bestemi yayınladınız, çok teşekkür ederim demiş. Güzel günler dilerim diyerek sevgilerini, selamlarını göndermiş. Kıymetli bestekarımız Hüseyin Soysal'a ben de selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İnşallah önümüzdeki hafta sizden güzel bir eser daha yer alacak. Bu arada Tekirdağ Körfez Liman'dan Muharrem Yalçın da Hüseyin Soysal hocamızdan bir şarkı istiyorum demiş. Bu akşam değil ama inşallah gelecek hafta bir eser yayınlayacağız kıymetli bestekarımızdan. Saatlerimiz 19.56'yı gösteriyor. Tüm hızıyla devam ediyor. Akşamın sesi muhteşem bir eser var sırada. Ali İhsan Kısaç'a ait Hicaz makamında sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğiz. Çok güzel bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Sessiz sakin şehir Mudurnu'dan TRT Name ekibine ve tüm dinleyenlere selamlarımı iletiyorum demiş Remzi Özpelit. Hoş geldiniz diyoruz Remzi Bey'e, yeni dinleyicimiz. Sıradaki eseri Polat Polat Bey'e armağan ediyor. Yeni bir dinleyicimiz diyorum ama belki benim programıma ilk kez yazıyor. Polatlı'dan Nurten Şen Merdan gönül dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Hayırlı akşamlar diliyor. Fethiye'den Eylem Erdoğan iyi yayınlar diliyor. Kıymetli eşi için benim seçtiğim bir eseri armağan etmek istiyormuş. Çok da güzel bir eser gelecek. Samsun'dan Reyhan Baş sevgilerini göndermiş. Müzik dolu keyifli akşamlar. Misafirlerimizle zevkle dinliyoruz. Dilek Hanımcığım, emeklerinize sağlık. Sağ olun, var olun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de selamlarımı gönderiyorum. Halil İbrahim Özgen, TRT Name Akşamı Sesi programının sunucusu Dilek Hanım'a, yayın ekibine, radyoları başındaki tüm TRT Name dinleyicilerine selamlarımı gönderiyorum demiş. Mutlu, huzurlu bir pazar akşamı diliyor bizlere. Çok teşekkürler. Şenol Akkuş, name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Antalya'dan Suzan Ülkü iyi akşamlar dileğiyle kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş bize. Çok teşekkürler. Adem Çekin iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri tüm ailesine ve Kütahya Simav Çitgöl'deki hemşehrilerine armağan ediyor. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım da bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e armağan ediyor. Seferihisar Akarca'dan Aynur Kamçıcı, güzel bir yaz akşamından selamlar, huzurlu yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Alanya'dan Dilek Yıldız, selam olsun sevgiler, sıradaki eser ekibe ve tüm name dostlarına gelsin demiş. Isparta'dan İsmail Yeşil de şu anda bizleri dinliyor. Yine şiirlerini, dörtlüklerini göndermiş. Her zamanki gibi güzel dörtlükler. Sarı Papatya'ya selamlar, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ali Nihat Atik, Dilek Hanım eşittir mükemmel bir müzik elçisi, dost ve tabii ki düzgün konuşma. Bizler sizi dinlerken mutluyuz. Yüzünüzden tebessümler eksik olmasın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın demiş. Amin diyorum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel dileğiniz, duanız için. Eksik olmayın. Manisa Ali Nihat Atik ve Aydoğan Aşanlı, sıradaki eseri size, bizi dinleyen dostlara ve bize armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden İsmet Köklü sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize Hüseyin Yüksel, Hüseyin Güden, Mehmet Andı, Salih Kurt ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Kastamonu'dan Adnan Kocaman, Adnan Bey'e hoş geldiniz diyoruz programımıza. Hayırlı programlar diliyor, bizden güzel bir şarkı istemiş. Tüm dostlara ve ekibimize armağan ediyor. Denizli Buldan'dan Hüsnü İçer,
Sesimizin ulaştığı herkese, dostlara selamlar olsun. Yayınınıza başarılar diliyorum demiş. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüsnü Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Adana'dan, Selahattin Erzi'den de her zamanki gibi güzel bir mesaj geldi.

Adana'dan Karataş'ta balkonumuzdan arkadaş grubumuzla beraber Akdeniz'in mavi sularını ve dalgalarını seyrederken radyomuz açık, TRT Name'yi dinliyor, sabırsızlıkla akşamın sesinin başlamasını, portakal ve turunç kokuları arasında bekliyoruz demiş. Zevk alarak, beğenerek, isteyerek dinliyoruz bu güzel programı. Akıcı Türkçesiyle renk katan Dilek Hanım'a ve teknik yönetmenimiz Soner Abacı'ya selamlar, sevgiler demiş. Çok teşekkürler bizden de size. Selamlar, sevgiler arkadaşlarınıza ve size. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Bakalım. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte iyi akşamlar diliyor. Dün akşam çok dinleyemedim Sarı Papatyam ama bu akşam radyomu sonuna kadar açtım. Herkes dinlesin bir tanem. Bu hasret işini ne yapacağız? Seni çok özlüyorum, seni çok seviyorum Sarı Papatyam demiş. Çok teşekkür ediyorum Sıdıka Hanım'a bu güzel mesajı için. Ben de sizleri özlüyorum. Allah ayırmasın inşallah. Seni çok seviyorum demiş. Sıradaki eseri Suna Koçak teyzemize, ablaların Gülü Seven Kurtboğan'a, Numan Seymenoğlu'na, Salih Kurt, Mehmet Andız ve Zekai Tunca hocama

ve sana gelsin sarı papatyam demiş, çok teşekkür ediyoruz. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Şu gönlümde hasret oldukça, bitmez bu şarkılar, bitmez.

parça. Bitmez bu şarkılar, bitmez. Ellerini tutmadıkça, gözlerine bakmadıkça, dizlerinde yatmadıkça, bitmez.

Bitmez bu şarkılar bitmez. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Sırada yine güçlü bir sesimiz var. Sanat güneşimizden sonra Muazzez Abacı'dan muhteşem bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden sevgi dolu, övgü dolu iletiler de bizlere ulaşmaya devam ediyor. Muazzez Abacı'dan dinleyeceğimiz eser Selami Şahin'e ait, Hicaz makamında gerçekten muhteşem bir eser. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Uşak'tan Meral Özsan iyi akşamlar. Ankara Radyosu'nun yıldızı sevgili Dilek Hanım ve ekibe iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir eseri eşim Erol Bey'e, canım yapımcımız güzel kardeşim Dilek Hanım'a, Hatice Okur, Ayşe Remzi Kartal, Zeliha Sunar, Nesrin Ilıcak, Mehmet Andız, Mustafa Aile Aydemir, Hüseyin Yüksel, İbrahim Özdemir, İbrahim Kaçar ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Medine'den İsmet Özdemir herkese kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Bizden de Medine'ye, o güzel topraklara kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar olsun inşallah. Allah'ım bizlere de orada olmayı nasip etsin inşallah diyorum. Bu dileğimi her zaman yenileyeceğim inşallah. Ankara Dikmen'den Semiha Kılıç Yılmaz sevgilerini göndermiş. Az önce torunumun yanından geldim. Allah herkese bu tadı tattırsın demiş. Onlarla nasıl vakit geçiyor anlamıyorum diyerek sıradaki eseri hepimize armağan ediyor. Bol torunu olan bir ülkemiz olsun. Öptüm camın canım seni seviyoruz demiş. Amin diyorum güzel bir ileti bu teşekkürler. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize eşi Saynur Hanım'a, torunları Duygu Kıvanç, Selcan, Göktuğ, Elif, Efe, Ahmet Yiğit, Elanur, Yağız Özçelik'le yeğeni Hidayet Sezer'e armağan ediyor. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu akşamlar dilemiş. Bizlerde bağımlılık yapan, dinlemekten çok keyif aldığımız ve hafta sonunu sabırsızlıkla beklediğimiz duygu yüklü bu güzel programı hazırlayıp sunan sizlere çok teşekkür ediyorum demiş. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarına, ekibimize ve name dostlarına armağan ediyor. Kandıra'dan Murat Şükür TRT Name dostlarını selamlamış, sevgilerini göndermiş. Taşın aş olduğu Asilşehir Bucak'tan akşamın sesine, Dilek Hanım'a sevgiler demiş Ali Yöntem. Bugün bahçeye teşrif eden kızlarım Fatma Gül, Seda, damatlarım Mehmet, Mücahit, Güven, eşim Havva Nur. Hep birlikte sizi dinliyoruz. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi oturmalar diliyorum. İyi dinlemeler diyorum. Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır güzel akşamlar, mutluluklar, istekleriniz gönlünüzce olsun demiş. Güzel bir şarkıyı eşi Gülşen Hanım, çocukları Onur, Emre Bakır ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca sevgilerini göndermiş. Herkese mutlu akşamlar diliyor. İzmir Tire'den Hüseyin Güden de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, sadık arkadaşına Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ve Japonya Utsunomiya'dan Türkiye'ye sevgiler, selamlar gönderdi Yamaç Şahin Bostancı. Bizden de aynı şekilde Ankara'dan Japonya'ya kucak dolusu sevgiler, selamlar. Sıradaki şarkıyı öncelikle TRT'nin ve Türk halkının sevgilisi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a ve özverili ekibine, yüreğimin sahibi Sibel Hanım'a, dünya tatlısı Fazilet Anne'ye, Hatice Okur, Erol Meral Özsan çiftine, İzmit'in Şirin ablası Gülten ablama armağan ediyorum. Kabul edin lütfen demiş. Fazilet teyzeciğim de şu anda Burdur'da beni can kulağıyla dinliyormuş. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Bu harika şarkıyı sizlere armağan ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Muazzez Abacı'nın ölümsüz sesinden dinliyoruz efendim. Bu eser ayrıca şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

0: efendi.
1: Çok güzel bir eser dinledik. Selami Şahin'e ait Hicaz makamında Muazzez Abacı'nın sesinden dinledik efendim. Saatlerimiz 20.18'i gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere sevgi dolu, övgü dolu iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Sırada Musa Süreyya Bey'e ait Hüzzam makamında güzel bir eserimiz var. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri annesine armağan ediyor. Kerkük'ten Nihan Dide'de TRT olmadan olmaz, size hiç doyulmaz demiş. Bağrımdan hiç eksilmiyor demiş. Tüm ekibe selamlar gönderiyorum diyerek bizden bir şarkı istemiş ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Aydın'dan yeni bir dinleyicimiz Cevat Özcan yazmış programımıza. Hoş geldiniz diyoruz. Ekibimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı eşi Deniz Dinçer oğluna, Esra gelinine, torunu Doğa'ya, kızı Hüma'ya ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Cevat Bey'e tekrar hoş geldiniz diyoruz. Ahmet Uğurlu Ankara'dan iyi yayınlar diliyor. Bize yazmayı ara sıra ihmal etsem de dinlemeyi asla ihmal etmiyorum. Zevkle dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bize iyi yayınlar dilemiş. Güzel bir pazar akşamından TRT Name ekibine ve Akşamın Sesi dinleyicilerine selam olsun demiş. Ödemiş'ten, İzmir'den Ayhan Candaş selamlarını, sevgilerini göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Kocaeli Yahya Kaptan'dan Ayfer Gümüş selam olsun demiş. Sırada keseri kendisine ve name dostlarına armağan ediyor. Samsun Terme'ye gidiyoruz demiş Ayla Seyhan. Şu anda seyir halindeyiz, eşimle beraber sizi dinliyoruz demiş. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı herkese armağan ediyor. Antalya'dan Ayşe Erdoğan Akdoğan, her hafta sonu sizi dinliyoruz. İlk kez bugün bir istekte bulunmak istedim. Yurt dışında bulunan küçük kızım ve yanıma ziyarete gelen büyük kızıma, eşim Devrim Bey'e armağan ediyorum demiş. Ayşe Erdoğan Akdoğan'a da ben de hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bekliyorum sizi. İstekte bulunabilirsiniz. Bizim çaldığımız eserleri sevdiklerinize, kendinize armağan edebilirsiniz. Van'dan Ömer Yarım Batman selamlar olsun demiş. Sıradaki eseri üyesi bulunduğu Van Türk Musiki Derneği'ne

Altın kalpli vefalı bir insan o demiş. Tuna Ergen yeni dinleyicimiz İstanbul Beylikdüzü'nden bizleri selamlamış. Hoş geldiniz diyoruz Tuna Ergen'e. Yavuz ve Ergen aileleri olarak akşam yemeği sofrasında sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı tüm dinleyenlere ve yakında bizlerle Yavuz ailesine yeni katılacak olan Meryem'in anne ve babasına gelsin demiş. Hayırlı olsun diyorum ben de Tuna Bey'e tekrar hoş geldiniz diyorum. Osmaniye'den Fahri Özdemir selamlarını, sevgilerini göndermiş bize. İsmail Hakkı Hayat, Eskişehir'den Güneşin Grubu, Akşamın Hoş Sedası ve başarılı yayımcısı personeli sunucusu Dilek Hanım ve tüm dinleyicilere merhabalar, Nameler Fırtınası'yla merhabalar demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Eskişehir, Tavşanlı ve Bozüyük, Cihangazi Mahallesi'ndeki dinleyicilere armağan ediyor ve bize güzel bir ön söz göndermiş. Hasretin sancısı diye çok da güzel, uzun olduğu için okuyamayacağım ama dinleyicilerimiz okuyabilir. İsmail Hakkı Hayat'ın gönderdiği dizeleri teşekkür ediyoruz. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin de bizlerle birlikte sonsuz sevgilerini göndermiş. Hani insanın torunu okumak için yurt dışına gider ya, onu çok özlersiniz, beklersiniz ya. İşte ben de sizi bu akşam yine aynı duygularla, özlemle, sevgiyle bekliyorum demiş. Evlerimize hoşluk getiriyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum Seven Hanım'a bu içten sevgi dolu mesajı için. Eksik olmayın diyorum. Sizin seçtiğiniz bir eseri size, ekibinize. Dün akşamki programda çok güzel, değişik iletisiyle bizleri mutlu eden Numan Seymenoğlu'na, yine dün gece iletilerini göremediğim Hüseyin Yüksel Bey'e, güçlü kadınlar Vahide Aziz Akın ailesine, Sıdıka Tavukçu'ya, manevi kızım Arzu Murat Karaçelik çiftine, kendime ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Beliz Bebek'le ve ailesiyle birlikte bizi dinliyorlarmış. Ben de sizlere selamlar. Beliz bebeğimize de yanağına öpücükler gönderiyorum. Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşe Özer de güzel bir yayın diliyor. Mümkünse hüzzam bir eser, Yalnız Bana Gelsin demiş. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, şu an itibariyle büyük beğeniyle dinliyoruz sizi demiş. Sıradaki eseri Seniha Cengizhan, Zafer Özkara, Suna Koçak, Meral Özsan ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Ve Bolu'dan Bedrettin Karaman da bizlerle birlikte her zamanki gibi, o da güzel bir mesaj göndermiş. Sayfayı yenilediğim için mesajını okuyamıyorum ama ben yine dünkü yazdığı gibi bir mesaj okuduğunu düşünerek diyorum ki, Dilek Hanım özlemle beklenir, Hüzzam makamındaki bir eser zevkle dinlenir demiş. Bedrettin Karaman için de geliyor bu muhteşem şarkımız. Güftesi ve bestesi Musa Süreyya Bey'e ait Hüzzam makamında İbrahim Suat Erbay sizler için seslendiriyor. Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsin.

Bestesi Gürdal İnan'a ait. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Bu arada Bolu'dan Bedrettin Karaman'ın mesajını okumak istiyorum. Köroğlu aşık dertli diyarı, yemyeşil ormanlarla kaplı, tabiatın kalbi Bolu'dan selamlar, sevgiler. Karaman hayırlı akşamlar diler. Bir duygu yüklü hüzzam eseri dinleyicilere armağan etmek ister. Değerli yapımcı Dilek Hanım ve Akşamın Sesi ekibine teşekkür eder. Okumadan geçemeyeceğim çünkü her hafta çok güzel iletiler gönderiyor bana. Teşekkür ediyorum. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız, güzel bir hafta sonundan herkese selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hafta sonlarının en güzel programı Akşamın Sesine iyi yayınlar dileyerek sıradaki şarkıyı İzmir'de görev yapan oğlum Hasan'a, gelinim Sema'ya, Bursa'da Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde çalışan kızım Özge Nur'a, damadım Samet'e, değerli sunucumuz Dilek Hanım ve ekibine, tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederim. Dinar'dan Feyzi Akşen de bizlerle birlikte, kıymetli sunucumuz Sarı Papatya'mıza selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Feyzi Bey. Teşekkür ederiz. Tekirdağ Körfez Liman'dan Muharrem Yalçın, güzel akşamları rengi programı Akşamın Sesi, sizleri en kalbi duygularımla, özlemle, heyecanla dinliyorum. Seçkin eserlerle kulaklarıma, gönlüme doluyorsunuz. Ruhuma ışık saçıyorsunuz. İyi ki varsınız demiş. Sevgilerini göndermiş. Hüseyin Soysal'dan bir eseri hepimize armağan ediyor. İnşallah gelecek hafta dinleyeceğiz. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem TRTname dostlarını selamlamış, sevgilerini göndermiş bize. Ayşe Ekiz sizler için seslendiriyor. Saymadım aşkınla olan yılları.

Sorma bana nafile neler düşündüğümü. Güfte Vecdi Bingöl, beste Selahattin Pınar, makam Kürdili Hicazkar. Mehsem Özşimşir seslendirdi bu unutulmaz eseri sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 20.39'u gösteriyor, akşamın sesi. Kadri Şençalar'a ait Hicaz makamında yine çok güzel bir eserle devam ediyor. Kırık kalbimi incitme, çünkü kalbim yareli. Bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz? İstanbul Pendik'ten Ayşe Erbay, size teşekkürler, sizi çok seviyoruz, selamlar, sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Gülsefa Koçyiğit Can Bolat bizlere Erdek'ten selamlarını, sevgilerini göndermiş. Gönüller coşunca güne vedaya hazırlanmaya nazlanan güneşin maviliklerine vuran güzelliğini kıskandıran güzel eserler zarif sunumlarınızla mest ederken Erdek'ten gönül dolusu sevgiler demiş. Güzel şarkılar değerli gönüllerden gönlüme armağan, güzel eserler başım üstüne olup binlerce teşekkürlerimin kabulünü rica ederim, esenlikler dilerim diyerek güzel bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal da bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri önce ekibinize, yeğeni Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur, Murat Odabaşı, Feyzi Akşen, Coşkun Bakan, Osman Çokyaman, Selami Kabakçı, Selahattin Günaydın, İlyas Aydın, Kamil Şişman, İnan Kaya ve TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Adana'dan Sevda Demirhan sevgilerini göndermiş. Ne demiş? Hayat yolculuğunu el ele gönül gönüle yürüdüğüm, varlığıyla her günüm güzelleştiren kıymetli eşim

Akif için sıradaki eseri istiyorum demiş. Burdur Tefenni'den selamlar göndermiş bize Gürol Seyfi. Sıradaki şarkıyı sizlere, tüm sevdiklerime ve Gürol ailesine armağan ediyorum. İlk defa katılıyorum demiş. Gürol Seyfi, hoş geldiniz diyorum programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra sizi de aramızda görmeyi istiyoruz. Kocaeli'nin Darıca ilçesinden İbrahim Karabağ selamlarını göndermiş. Bu güzel programda emeği geçen TRT çalışanlarına selamlarımı sunarım demiş. Sıradaki şarkıyı Darıca Uğur İlkokulu Müdürü Sayın Aliye Erdoğan'a armağan ediyor. Çok teşekkür ediyor, rica ediyoruz. Sariye Demirhan Göre iyi akşamlar dilemiş. Adana'dan bizlere selamlamış. Muhteşem şarkılar demiş. Sıradaki eseri eşi İbrahim'e ve şu anda bizi dinlemekte olan Akif Demirhan'a armağan ediyor. Sanatçımız Elif Güreşçi sizler için seslendiriyor bu güzel eseri.

Programımızın sonlarına doğru hareketleniyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Söyleyin güneşe bugün doğmasın, Uşak Türküyle Süleyman Saral sizlerle.

Çok kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan da iletiler ulaşıyor sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Zeki Tunca hocamdan da her zamanki gibi yine güzel mesajı geldi. Dilek Hanım, araştırmacı dikkatinizle bu eski şarkılarımıza aldırdığınız nefes için kendi adıma ve şairimiz Güngör Sarkın adına şahsınızda ekibinize de şükranlarımı sunarım. Sevgiyle ve müzikle olun hep demiş. Teşekkür ediyorum Zeki Tunca hocama. Sağ olun. Eksik olmayın diyorum. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ayvalık'tan kıymetli bestekarımız Soner Özer de bir mesaj göndermiş. Ankara'ya sizlere selamlar. Başarılı, eğlenceli bir program olmasını diliyorum. Sıradaki eseri size ve tüm name dostlarımıza armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum kıymetli bestekarımız Soner Özer'e kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'dan da bir mesaj geldi. Sevgilerimle tüm akşamın sesi dinleyicilerini selamlıyorum. Yeni haftanın gönlünüzce geçmesini diliyorum. Dilek Hanım ve ekibini yaşattıkları güzelliklerden dolayı kutluyorum. Saygılarımla demiş. Teşekkür ediyorum kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'a da kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Yine Ayvalık'tan Akif Özüşen hocamdan, kıymetli sanatçımızdan kucak dolusu sevgiler, selamlar geldi bize. Eşi Yasemin Hanım'la birlikte radyonuzun başında sizin hazırlamış olduğunuz muazzam programınızı dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı oğlu Bahadır Özüşen'in doğum gününü kutlayarak armağan ediyormuş. Ayrıca sevgili eşi Yasemin Hanım'a Balıkesir Edremit'te hocası olduğu Atatürk Korosu mensuplarına armağan ediyor. Selamlar, sevgiler Ankara'ya demiş. Biz de Bahadır Özüşen'in doğum gününü kutluyoruz. Sevgili sanatçımıza sağlıklı, mutlu, nice, güzel yıllar diliyoruz. Akif Özüşen hocama ve eşi Yasemin Hanım'a da sevgilerimi, kucak dolusu saygılarımı gönderiyorum. Programımızın sonlarına yaklaşıyoruz demiştik sevgili dinleyicilerimiz. İletileriniz bizlere ulaşmaya devam ediyor. Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan yine her zamanki gibi güzel, değişik, ilginç mesaj ulaştı. Adana'dan telli turnalar eşliğinde selamlar, sevgiler, pırlantamız Dilek Hanım'a gelen mesajlar adeta sevgi korteji oluştururken güller, karanfiller, turunçlar, portakallar kokar, ruhumuz gıdasını fazlasıyla alır. Bu duygularla Melih Tavşan ve eşi Betül Hanım'a, tüm TRT sevdalılarına ve kıymetli şahsınıza sıradaki eseri armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum Numan Seymenoğlu'na bu güzel mesajı için. Adana'dan Ülkü Demirhan Ergü selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri dün LGS sınavından çıkan Beyza ve Ataberk'e, haftaya üniversite sınavına girecek olan oğlu Asaf, yeğenleri Göktuğ, Mirza ve Miraç'a, kardeşi Mehmet Akif Demirhan'a ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Bizde sınavlara girecek olan öğrenci

öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyoruz. Bey Pazarı'ndan İzzet Yücel ekibimizi selamlamış, kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri koro şefleri Profesör Doktor Mustafa Aydoğdu'ya armağan ediyor. Ve son dakika iletisi geldi. Kemal Gökçe'den Kütahya Tavşanlı'dan iyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine ve ekibimize armağan ediyor. Yeni dinleyicimiz Yücel Özkan'dan da az önce bir mesaj geldi. Ben diyorum ya aramıza hoş geldiniz diye dinleyicilerimize. Yücel Özkan da demiş ki aranızdayım. Sıradaki şarkı Ahmet Er ve Sevdiklerim için gelsin demiş. Yücel Özkan'a hoş geldiniz diyorum ben de. Güzide Kocatepe dinliyoruz. Fevkalade program selamlarımla demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajlarınız için. Samime Sanay sizler için seslendiriyor harika bir yorumla. Uşak makamındaki eserimizi Ayva Çiçek Açmış Yaz mı Gelecek?

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son eserimizi Mustafa Sağ Yaşar seslendirecek. Güftesi Mehmet Gökkaya'ya, bestesi Erol Sayan'a ait Hüzzam makamındaki eseri Yine Yakmış Yar Mektubun Ucunu. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Gelecek hafta cumartesi akşam Akşamın Sesinde muhteşem eserlerimizle tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Soner Abacı, esen kalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler. İzmir'den yayınladığımız programımız Eski Musiki'yi dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bugün de. Sanatçılarımız Viola'da Manol Yaşen Sesli, Klasik Kemençe'de Mehmet Yalgın, Udda Tunca Yüksel, Kanun'da Mehmet Dönmez, solistimiz Burcu Göktürk'e eşlik edecekler. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, programı hazırlayan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol.

Refik Fersan'ın Sultaniyegah Tambur Taksimi ile açtık programımızı. Bugün Tamburi Refik Fersan'ı eserleriyle yad edeceğiz. Sanatçımız Mehmet Yalgın'ın Kemençe Taksimi akabinde bestekarın Nihaven şarkısını seslendirmek üzere Burcu Göktürk gelecek mikrofona. Kalbimi ayarttın bir gülüşünle, gözümü kararttın göz süzüşünle.

Ömrü boyunca Türk musikisine hizmet etmiş ve çok büyük katkılarda bulunmuş olan Refik Fersan, tambur icracılığında Cemil Bey ekolünü sürdüren en önemli temsilcilerden biri olmasının yanı sıra bestekarlık alanında da olağanüstü bir yeteneği ve yaratıcı gücü olması nedeniyle bir dahi olarak nitelendirilebilir. Türk makam müziğinin Osmanlı döneminde başlayan değişim hareketlerinin Cumhuriyet'in ilanından sonra hız kazanarak devam ettiği bir dönemde yaşamış olan Fersan, yapmış olduğu bestelerinde hem gelenekten almış olduğu bayrağı geleceğe taşıyarak aktarmasıyla hem de modernleşmenin gereklerini yerine getirerek Türk makam müziği geleneğinin çağdaş bir seviyede devam etmesini sağlamasıyla 20. yüzyıla önemli izler bırakmış bir bestekardır. Efendim şimdi bestekarımızın Nihavend kantosuna kulak veriyoruz. Beğendim biçimini, her yerin mini mini. Dudaklarım ismini anıyor Kadıköylü.

Efendim şimdi Fersan'ın Uşak makamındaki eserini dinleyeceğiz. Bekliyorum günlerdir, gelmiyorsun sen a güzel. Hayalinle, sevginle yalnız kaldım ben a güzel. Evvela Tunca Yüksel Udu'yla taksim ediyor.

Sırada Uşak makamında pek latif bir eseri var bestekarın. Derdimi saya saya başladım ağlamaya. Razıyım görmeye ben yüzünü aydan aya.

Münir Nurettin Selçuk'un Taş Plağı okuduğu bir kayıt dinleyeceğiz şimdi de. Yakın dostu Tamburi Refik Fersan'ın Nahit Hilmi Özeren'in şiirinden bestelediği Mahur şarkısı. Bir neşe yarat hasta gönül, sen de biraz gül.

İzmir'den yayınladığımız Eski Musa Kıyı'da bugün Refik Fersan'ın eserleriyle sesleniyoruz size. İşte onlardan birini icra ediyor sanatçı arkadaşlarım. Sözlerini Orhan Seyfi Orhun'un yazdığı Mahur şarkısı. Dün yine günümüz geçti beraber. Gece de yanında kalasım geldi.

Mahur makamındaki seyrimiz Refik Fersan, Cemal Ethem Yeşil ortak çalışmasıyla sürüyor aziz dinleyenler. Öncesinde Manolya Şensesli'den Viola Taksim'i dinliyoruz. Versaki, tazelendir derdim bu gece. Bir tek daha ver, sorma gelen kim bu gece?

Eski Musa Kıyı'nın bu dakikalarında taş plaktan günümüze uzanan bir şahesere kulak vereceğiz. Refik Fersan'ın tamburu ve Fahriye Fersan'ın kemençesi eşliğinde bestekarın Acem Kürdi şarkısını Münir Bey'in yorumundan dinliyoruz. Mehtap uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız, ölgün bakıyor varsa henüz bir iki yıldız.

Muhterem dinleyenler, Yusuf Ziya Ortaç'ın güftesine hayat verdiği Refik Fersan'ın Kürdili Hicazkar şarkısıyla devam ediyor Eski Musiki. Gözlerin mavimine, vuruldum perçemine, aşkın beni çevirdi aslının keremine.

Sözleri Münir Bey'in ağabeyi Necmi Nurettin Bey imzalı Refik Fersan'ın Segah makamındaki şarkısı var sırada. Düştü enginlere bir ince hüzün, soldu güller gibi sevdalı yüzün.

Programımız Eski Musiki'nin bugün de sonuna geldik. Size İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan seslendik. Solistimiz Burcu Göktürk'e, Viola'da Manolya Şensesli'ye, Klasik Kemençe'de Mehmet Yalgın'a, Ud'da Tunca Yüksel'e, Kanun'da Mehmet Dönmez'e ve Tomaisterimiz Burçin Aktürk'üne teşekkürlerimi sunuyor. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Tuğba Özyol. Nice mutlu günlere ulaşmamız dileğiyle Refik Fersan'ın Segah kantosuyla baş başa bırakıyoruz sizi. İçim yanıyor, kalbim kanıyor. Zehra'yı görenler melek sanıyor.

0: beraber ve solo şarkılar.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Tunca Yüksel yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Acem Kürdi makamında eserlerin yer aldığı programın solistleri Neşe Öztaş, Yahya Geylan, Güldehen Marmara ve Nevra Günay.

Mehtap'ta Yakamozlar. Programı hazırlayan ve sunan Nurcan Betül Arısoy.

Aşk bu değil, yapma güzel. Sen insanı öldürürsün. Kulaklarımızda kalan o son ses. Az önce dinlediğimiz eserin bestekarı, Türk musikisinin büyük ustalarından Avni Anıl'dı.

0: Çoğumuz onun eserlerini yıllar boyunca birbirinden kıymetli sanatçılardan dinledik. Ancak bir şarkıyı onu ilk kez yüreğinde duyan, notalara döken, ona can veren bestekarının kendi sesinden işitmek bambaşka bir duygu. Sanki zamanın perdesi aralanmış da bizi o eserin doğduğu günlere, ilk heyecanına, ilk nefesine götürüyor. Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bu gece Mehtap'ta Yakamozlar'da vefatının 18. yıl dönümünde Türk musikisine yüzlerce eser kazandıran, şarkılarıyla nesillerin hafızasında yer edinen büyük bestekar Avni Anıl'ı anacağız. Geride bıraktığı eşsiz eserleri, hatıraları ve musiki dünyamıza kattığı güzellikleri konuşacağız. Onu rahmetle, saygıyla ve minnetle yad edeceğiz. Her sanatçının bir hikayesi var. Bir okul sırasından, bir aile meclisinden, duyulan ilk şarkıdan başlayan bir hikaye. Şimdi Türk musikisinin bu zarif gönül adamını, hayat hikayesini ve musikimizle kesişen o ilk adımlarını kendi sesinden Avni Anıl'ı, Avni Anıl'dan dinleyelim.
1: ...23 Nisan 1928'de İstanbul Üsküdar'da doğmuşum. Üsküdar'ın 19. İlkokulu ve Paşa Kapısı Ortaokulu'ndan sonra Haydarpaşa Lisesi ve kısa bir devrede Ankara Polis Enstitüsü. Emniyet görevim 2,5 yıl. Lisedeyken 1943'lerde Üsküdar Halk Evi'nin kütüphanesinde ders çalışır, aynı zamanda da tiyatro ve musiki çalışmalarına katılırdım. Musiki ve edebiyat zevkim galip geldi. 1946'da dostlarım ve hocalarımın teşviki ve de tanıtmalarıyla Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne adımımı attım. Atış o atış. Kış yaz devamlı çalıştım bu cemiyette. Hocamız Sayın Emin Ongan'ın derslerinden ve meşkinden faydalandım. Bestecilik cazip gelmişti bana. Repertuarıma aldığım eserlerin yapılarını, bestecilerinin yaşantılarını araştırdım. Yorulmadan uzun süremi aldı bu çalışmalar ve nihayet 1952'de hocalarıma ve dostlarım sanatçılara ilk şarkımı okudum. Çok denemelerim olmuştu önceleri ama bu defa galiba başardım dedim. Cesaretle ortaya attım şarkımı. Sordular Mecnun'a Leyla'nın Saadethanesin dizesiyle başlayan bu şarkım ilk kez radyolarda okunduğundan sonradır ki daha da güçlendim, devam ettim.

Sordular Mecnun'a, Leyla'nın sade tanesin. Sineden bir ah çekip gösterdi dil viranesin. Bir bakışla aşkı meftun eder çeşmanesi. Neyleyim dildare müştak kılmadı dil hanesin. Avni Anıl'ın 1952 yılında bestelediği ilk şarkısını Zeki Müren yorumuyla dinledik. Sevgili dostlar, çoğu zaman koskoca bir sanat eserinin doğması için büyük, şatafatlı olaylara gerek kalmaz. Bir sabah vakti aynanın karşısında geçirilen sıradan bir an yeter her şeye. Turgut Yarkent'te öyle bir sabahta fark eder o birkaç tel beyaz saçı. Aynaya bakar, içine çöken o ince hüzünle kalemi eline alır. Ve zamanın ne kadar sessiz, ne kadar acımasız geçtiğini anlatır dizelerinde. Yılların dostu Avni Anıl da bu şiiri okuduğunda kelimelerin içindeki o saklı feryadı duyar. Şiiri alır, Hicaz makamının o hüzünlü, insanı sarıp sarmalayan derinliğinde yeniden yoğurur. Sadece saça düşen akları anlatmakla kalmaz. Geçip giden ömrü, ertelenen umutları da anlatır. Ve ortaya ölümsüz bir eser çıkar. Öyle ki bir dönem İstanbul gecelerinin simgesi haline gelen Maxim gazinosunda Zeki Müren tarafından tam bir ay boyunca seslendirilmiş. Sahneye yağan karlar eşliğinde dinleyenlerinin hafızasına kazınmıştır. Bu eserin hikayesi yalnızca bununla sınırlı kalmamış. Aradan yıllar yıllar geçse de bu eser Türk müziğinin sevilen yorumcularının repertuarında yaşamaya devam etmiş. Her sanatçının sesinde yeni bir renk, yeni bir duygu kazanmış. Şimdi bu ölümsüz besteyi arşivimizden seçtiğimiz bir kayıtta çok kıymetli bir sesten, Mediha Demirkıran'dan dinliyoruz.

Kadir Mevlam, sen verirsin bu canı. Ben senin dalında açan çiçeğim. Nice haller geldi, buldu bu teni. Ben senin dalında açan çiçeğim. Çiçek idim, yaprak oldum, dal oldum. Sırma saça, ela göze kul oldum. Bak sonunda geçenlere yol oldum. Ben senin dalında açan çiçeğim. İnsanın bu dünyadaki yolculuğunu, olgunlaşmasını ve sonunda kendisinden sonrakilere iz bırakışını bundan daha güzel hangi sözler anlatabilir ki? Üstelik bu dizeler ömrünü Anadolu'nun derinliklerinde saklı medeniyetlerin izini sürmeye adamış büyük bilim insanı Profesör Doktor Fikri Akurgan'ın kalbinden süzülüp gelmişse. Bestekarımız bu mısralardaki derin tefekkürü, insanın yaratılış karşısındaki tevazusunu ve Yaradan'a duyduğu teslimiyeti büyük bir incelikle hissetmiş, Nihavend makamının dingin ve huzur veren namelerinde ölümsüzleştirmiştir. Sevgili dostlar, bu derin felsefe, bu zarif şiir ve bu eşsiz beste, Türk musikisinin en büyük yorumcularından birinin sesinde hayat bulmuştur. Musikimizde tavrın, üslubun, zarafetin en tavizsiz ve en asil sesiyle buluşacak. Adeta bir okul, bir derya olan Bekir Sıtkı Sezgin'in o ölümsüz, o ruhu yıkayan yorumuyla dinleyeceğiz.

Eserlerinde sıkça rastladığımız bir duygu vardır. Gösterişten uzak, içten ve samimi bir hasret. Onun şarkılarındaki kahramanlar çoğu zaman sevdiklerinin yanlarında olmasını isterler. Bir akşam vakti, birkaç kelime, birkaç hatıra ve paylaşılacak bir sessizlik. Bazen bütün bir ömre bedeldir. Ne olur akşamları gelsen, otursan yanı başıma. Dinlesen hiç bitmeyen maceramı. Ağladığımı yalnız sen görsen. Sen dokunsan gözyaşlarıma dudaklarınla. Her şey geçer, üzülme desen. Sonra sevgiyle bakıp yüzüme, yorgunsun, hadi yat desen. Ne olur biraz unutsan kendini, biraz sevsen. Şimdi bu eseri, Gönül Akkor'un kendine has üslubu, sıcak sesi ve güçlü yorumuyla dinleyelim.

0: Kıymetli dostlar, dile kolay. Avnalı'nın vefatının üzerinden tam 18 yıl geçmiş. Lakin sanatkarımız bu dünyaya veda etse de geride bıraktığı o eşsiz eserleriyle her an sanki yanı başımızda yaşamaya devam ediyor. Hangi birini saysak ki bu gece? Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un mu desek? Kaderimde hep güzeli aradım diye iç mi çeksek? Ya da gün be gün yaşanan o hatıraları getiren biraz kül, biraz duman, o benim işte mi gelse akıllara? Belki de sessizce ağla gitar mı desek? Hangisini saysam? Her birinde mutlaka bir yaşanmışlığınızın olduğunu ya da evet evet ben de bu şarkıyı çok seviyorum dediğinizi duyar gibiyim. Kıymetli dostlar, bir bestekarın hiç tanımadığı insanların hayatlarına dokunabilmesi, onların sevinçlerine, hüzünlerine, özlemlerine yıllarca eşlik edebilmesi. Avni Anıl hocamız bunu başaranlardan. Bu yüzden aradan geçen 18 yıla rağmen biz bu gece hala onu konuşuyor, hala onun şarkılarını dinliyoruz ve hala onun namelerinde kendimizi buluyoruz. Ruhu şad olsun, gönüllerimizde açtırdığı çiçekler hiç solmasın. Mehtap'ta Yakın Bozlar'ın bu geceki bölümünü Avni Anıl hocamızın hayata bakışıyla noktalayalım. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.
1: Bir gün eser alev ve ezgiyle güzel dakikalar, ertesi gün bir araştırma, hemen arkasından gazetemize yazı yetişecek. Ya müzik çalışmaları, yorucu bir güzellik de bu işte. Takıldı mı gönlümüz yeni bir şiire, heyecanlı bir başka yola koyulduk mu? Bütün bunları bir programa bağlarız ama kopuverir bir yerinden. Silivke Festivali'ne söz verdik. Söke'de konsere davetliyiz. İstanbul veya Ankara'da toplantı var. Olsun varsın. Sağlıklı oldukça insanı mutlu eden en büyük güzelliği çalışmak, her gün yeni bir fotoğrafın içinde olmak, duygumuzun zigzaklarını bilimsellikle birleştirmek ve tek dileğimiz bir şeyler bırakabilmek. Çilesiz ve yorulmadan varılan tek güzellik, tek başarı gösteremezsiniz. Şöyle bir güzellik daha hatırlıyorum. Sanatçı ancak kendisini anlayabilecek dereceye gelmiş bir toplum üzerinde etkili olabilir. Güzel yorgunluklara inşallah.

Silemem bir gün hayalimden o dilber kadını. Bana tattırdı bin işveyle bu aşkın tadını. Duyarım bir sızı kalbimde anarken adını. Bana tattırdı bin işveyle bu aşkın tadını. Nahit İlmi Özeri'nin bu sözlerine Rakım Elkutlu'nun Uşak makamındaki bestesiyle, Koray Safkan'ın sesiyle, yorumuyla başladık bu gece programımıza. Eserin başında da Kemani Tatyos Efendi'nin Uşak Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Uşak ve Hüzzam makamında eserlerle huzurlarınızdayız. Dinleyeceğimiz ikinci Uşak şarkının güftesi Besim Bey'e, bestesi Udi Marko Çolakoğlu'na ait. Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Avare gönül lütfunu bir gün görecek mi? Bir an gelecek aşıkı giryan gülecek mi? Bilmem ki sevenler sevilenler gülecek mi? Bir an gelecek aşıkı giryan gülecek mi?

Fehmi Tokay'ın Uşak şarkısıyla devam ediyor programımız. Adnan Mungan'dan dinliyoruz bu eseri. Gelmedin bir kereden mada neden? Başka hiçbir şeyle gönlüm dolmuyor. Razıyım rüyada görsem gelmesen. Aşk yanan gözlerde gün hiç solmuyor. Uykusuz gözlerde rüya olmuyor.

Güftesi Ahmet Rasim Bey'e, bestesi Emin Ongan'a ait Uşak eseri Mustafa Erses'in yorumundan sunuyoruz. Gönlümün bir hali var ki gam değil, kasvet değil, neşedersen hiç değil, mahzuni firkat değil. Anlatır belki bu sözler derdimi erbabına, mey o mey, canan o canan, sohbet o sohbet değil.

Sıradaki Uşak eserimizi yine Mustafa Erses'in yorumundan sunuyoruz. Supi Ziya Özbekkan'ın Uşak şarkısı. Gücendi biraz sözlerime münfail oldu. Gönlün neye incindi deyince gözü doldu. Uçtu yüzünün pembeliği gül gibi soldu. Gönlün neye incindi deyince gözü doldu.

Sırada yine Supi Ziya Özbekkan'a ait yine Uşak makamında bir şarkı var. Bu kez eserin güftesi Fazıl Ahmet Aykaç'a ait ve Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm, durmadan yanmış, cihan madem ki faniymiş ve hep giryeyle hicranmış.

Mülkiye Toperi, Enderuni Ali Bey'in Uşak şarkısında dinliyoruz. Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır ahım. Kaydet beni de defteri uşaka, ah mahım. Affeyle eğer şuhi cihan varsa günahım. Kaydet beni de defteri uşaka, ah mahım.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Hüzzam makamında eserlerle sürüyor. Ahmet Şahin'in Hüzzam makamındaki Ney Taksimi'nin ardından İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'nu Selanikli Ahmet Efendi'nin Hüzzam şarkısında dinleyeceğiz. Yaşamam sensiz efendim, bulurum, dağ aşarım. Yaşarım sayi lütfunda civanım, yaşarım. Beni terk eyleyecekmiş diyene pek şaşarım. Yaşarım sayi lütfunda civanım, yaşarım.

Nedim'in bir şiirine Akın Özkan'ın Hüzzam şarkısı var sırada. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Bülbüllerin ister seni ey Gonca dehen gel. Gül gittiğini anmayalım gülşene sen gel. Pamali şita olmadan iklim içemen gel. Ver hükmünü ey servirevan köhne baharın.

Güftesini Hilmi Soykut'un yazdığı Şerif İçli'nin Hüzzam şarkısını Bekir Ünlüataer'den dinliyoruz. Sen de Leyla'dan mı öğrendin cefakar olmayı? Bir bakışla ey güzel, Mecnun'a döndürdün beni. Öğren Allah aşkına, öğren vefakar olmayı. Bir bakışla ey güzel, Mecnun'a döndürdün beni.

Güfte ve bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Hüzzam şarkı var sırada. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Meğer çok sevilenler bir gün unutulurmuş. Gözden ırak olanlar gönülden de olurmuş. Vefasızlık edenler vefasızlık bulurmuş. Gözden ırak olanlar gönülden de olurmuş.

Sıradaki Hüzzam şarkı yine Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Şiir Kuloğlu Süleyman'a ait, Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Uzaktan merhaba olmaz, gel ey mestane bakışlım. Gönlümü aşka bıraktın, aşıkın mihneti bitmez, hayalin gözümden gitmez.

Güftesi Selim Aru'ya, bestesi Şerif İçli'ye ait Üzzam şarkıyı Mustafa Erses'in yorumundan sunuyoruz. Hicran, yine hicran mı bu aşkın sonu söyle, dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle.

Bu gece de Yıldızlar Altında programının sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden görüşmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Mustafa Nafi Zırmağ'ın güftesini yazdığı, Selahattin Pınar'ın hüzzam şarkısı Cengiz Han Sönmez'den dinleyeceğiz. Seviyordum onu ruhumda kanarken yaralar, ah o gözlerde bahar akşamının hasreti var. Acı bir yaştı gözümden dökülen hatıralar, hasta kalbimde siyah gözlerinin matemi var. Hoşça kalınız.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağ kuşunu açmış duruyor peygamber.

Muhterem dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu TRT Name stüdyolarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle andığımız akustik name programından sesleniyoruz sizlere. Program yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Nazif İlter, stüdyoda sazlarıyla refakat eden kıymetli sanatkarlarımız kemanla Görkem Güder, kemençeyle Neva Gülses, udla Gürcan Yaman, kanunla Devrim Ekiz, klarnetle Tanju Erol, piyanoyla Ceyhun Çelik, bas gitarla Cenk Ersarp, ritim sazıyla Muhammed İzgi ve ben Ali Turan, herkese sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. İlk olarak milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şiiriyle selamladık sizleri. Giriş taksimi için Görkem Güler'e çok teşekkür ediyoruz. Ardından Anadolu coğrafyasında, bilhassa bayramlarda, cenazelerde, seferberlikte ve böyle özel günlerde bin yıldır yankılanan Dilke Şaveran Sala'dan küçük bir kesit sunduk. Sonrasında Hüseyin Yaltırık'tan naklen Nihat Kaya'nın derlediği Rumeli türküsü Çal'ın davullarını seslendirdik. Sıradaki eser Serhat türküsü olarak da bilinen Çırpınırdı Karadeniz türküsüyle girizgah yapmış olalım efendim.

Efendim, bu bölümdeki tasavvufi eserlerimizin ilki Sultan 3. Murat Han'a ait sözleri ve Ali Ufki bestesiyle uzun bir süre unutulmuş ve yakın tarihte tekrar gün yüzüne çıkan yaklaşık 400 yıllık geçmişe dayanan bir eser. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan diyelim.

Efendim, refakat eden saz sanatkarlarımıza çok teşekkür ederek bu bölümümüzü de tamamlamış bulunuyoruz. Arada seslendirdiğimiz Muhayyer Kürdi İlahi'nin sözleri Yunus Emre'ye, bestesi tasavvuf müziğimize pek kıymetli eserlerle katkıda bulunan Selahi Dede'ye aitti. Son Acem Kürdi eser ise Türk müziği nota koleksiyonuna büyük emek vermiş, İstanbul Radyosu'nda da görev yapmış merhum Kanuni Derviş Cüneyt Kosal'a aitti. Şimdi de güftesi ve bestesi iki ayrı tarihi vakaya dayanan çok kıymetli bir eserle devam ediyoruz. Üstad şair Yahya Kemal'in 1890 yılı Japonya açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyn'indeki şehitlerimiz için kaleme aldığı güfteyi, Dede Süleyman Ergüner 1953'te vefatına yakın bir tarihte cereyan eden Dumlupınar denizaltısındaki şehitlere ithafen bestelemiş. Uşak makamındaki eserin güftesi şöyle: Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler.

Efendim, Taksim için Neva Gülses'e çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserimiz Kastamonu yöresine ait. Farklı versiyonları da olan ama hepimizin bildiği meşhur Hüseyini türkü var. Çanakkale içinde aynalı çarşı diyelim efendim hep beraber.

Efendim, sıradaki esere geçmeden bu gece 00 itibariyle bu programın tekrarını dinleyebilirsiniz diyerek saz sanatkarlarımızı tekrar hatırlatalım. Kemanda Görkem Güder, kemençede Neva Gülses, kanunda Devrim Ekiz, udda Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazı

ile Muhammed İzgi. Ton Meister'imiz Nazif İlter, yapımcımız Işıl Aktan ve ben Ali Turan. Şimdiki eserimiz ise Türk dünyasının sadece Anadolu coğrafyasından ibaret olmadığının kanıtı niteliğinde olan yine Hüseyini makamında anonim bir türkü. Bilinen adıyla Yemen Türküsü. Buyurun efendim.

Yahya Çavuş, Ömer Halis Demir gibi nice isimsiz kahraman, şehit ve gazilerimize ithafen icra edeceğimiz birçok forumda unutulmaz eserlere imza atan mümtaz bestekar, merhum Hafız Saadettin Kaynağı'na ait menşur adıyla Yanık Ömer diyelim.

İstanbul Radyosu TRT Name stüdyolarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel akustik name programıyla seslendik efendim sizlere. Kemanda Görkem Güder, kemençede Neva Gülses, kanunda Devrim Ekiz, udda Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazıyla Muhammed İzgi refakatleriyle. Tonmasterimiz Nazif İlter, yapımcımız Işıl Aktan ve ben Ali Turan. Şükranla herkese sağlık ve esenlik diliyoruz. Son eserimizin güftesi Arif Nihat Asya'ya bestesi İstanbul Radyosu'nun eskimeyen seslerinden merhum Yıldırım Gürses'e ait Fetih Marşı.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name'ye geçmiş zaman olur ki programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Yepyeni bir günün enerjisiyle, Türk musikimizin ruha şifa veren nameleriyle bugün de yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracağız. Değerli dostlar, bugün programımıza Kürdeli Cazkar makamında eserlerle başlayacağız. İstanbul Radyosu'nun kıymetli saz sanatçısı Ahmet Metel'den dinleyeceğimiz Kürdeli Cazkar Kanun Taksimi'nin ardından Muazzez Abacı bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1986 yılında yayınlanan Aşk Olsun isimli albümünde seslendirdiği bir Selahattin Pınar bestesine kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz bu eserin güftesi ise Zekai Can Kardeş'e ait. Ne gelen var ne haber. Gün uzak, yollar ırak. Bekledim kaç geceler böyle içim sızlayarak. Aydan imdat diledim, göklere açtım elimi. Bekledim kaç geceler böyle içim sızlayarak.

Bazen tüm kalbinizi açarsınız, tüm hücrelerinizde hissedersiniz sevgiyi. Her bir zerresini vermek istersiniz o güzel duygunun. Aylar geçer, yıllar geçer, heyhat, kalp kırık, gözler nemli kalır, ruh yorgun kalır. Evet, işte bu şarkıda onu anlatıyordu. Baki Duyarlı'nın güftesi Gonca Gül'e ait Kürdeli Cazkar şarkısında Behiye Aksoy bizlerle birlikteydi. Ama biz sevdaya, aşka dair yaşadığımız hayal kırıklıklarına da bir son verip bu güzel programda sizleri günün ilerleyen dakikalarına hazırlıyoruz. Hüzünleri bir kenara bırakıyoruz ve hepsini paylaşarak azaltmaya gayret ediyoruz efendim. Mutlulukları da paylaşarak çoğaltmaya çalışıyoruz. Şimdi gelin yine çok güzel bir şarkıya kulak verelim. Güftesi Cemal Safi tarafından kaleme alınan Kürdeli Cazkar makamındaki Bilge Özgen bestesinde değerli sanatçımız Ela Altın'ı dinleyelim. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. 5 dakika baş başa kalmamız suç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Sözleri Şerafettin Aydınlık tarafından yazılan bir Alaaddin Yavaşça şarkısına kulak verdik. Kürdeli Cazkâr makamındaki bu sevilen eseri Nesin Körükçü icrasıyla dinledik. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Name'de Geçmiş Zaman Olur Ki programında nostaljik şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Ahmet Özhan var sırada. Değerli sanatçımızı Erol Bingöl'ün güftesi Canip Avcı'ya ait Acem Kürdi şarkısında dinliyoruz. Gönülden hüzünler silindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk. Yılların kıymeti bilindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk.

Kıymetli dinleyicilerimiz, zaman tünelinde kah geçmişe bir selam gönderiyoruz, kah günümüze uzanıyoruz. Bu dinlediğimiz şarkı da daha yakın dönem diyebileceğimiz bir kayıttı. Zekai Tunca'nın Aşka Merakım Ezel'den isimli 2007 tarihli albümünden bir şarkı paylaştık sizlerle. Rüzgar savurdu turunç dallarını dedi sanatçımız. Birlikteliğimize 2011 yılında yayınlanan bir Hasan Eylen albümüyle devam ediyoruz. Sanatçımızın 2011 tarihli Özlediğim Şarkısın albümünden şimdi Şekip Ayhan Özışık imzalı bir şarkı dinleyeceğiz. Güftesi Nurettin Özdemir'e ait Acem Kürdi makamındaki şarkının dizeleri şöyle. Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra.

neyse keder niye, bir ömrü heder niye, bahar gibi, kış gibi, tekrarı yok ömrümün. Evet efendim, bu kısacık yaşamı anlamlı dizelerle, güzel namelerle bizlere sunan Yıldırım Gürses'e kulak verdik. Sanatçının 1992 yılında yayınlanan Sil Baştan albümünden bir şarkı dinledik. Tekrarı yok ömrümün. Birlikteliğimize Kürdi makamında bir şarkıyla devam edeceğiz ve biraz daha günümüze yaklaşıyoruz. 2020 yılında yapılmış bir kayıt, Hasan Esen'in güftesi Hüseyin Balkancı'ya ait şarkısını Esra İçöz'den dinliyoruz. Yalansın artık.

Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Kalbimde yer eden çok oldu ama onun şu kalbimi yakışı başka. Zekai Tunca'nın güftesi İlkan Sana ait Muayyer Kürdi eserini dinledik. Zekai Bey'in 1998 yılında yayınlanan Güvercinim isimli albümünden bir kayıt paylaştık sizlerle. Değerli dostlarımız, şimdi ise 2018 yılına uzanacağız ve Vedat Çetinkaya'nın 2 CD'den oluşan Altın Şarkılar albümünden bir eser paylaşacağız. Turhan Taşan'ın bestelemiş olduğu sözleri Yalçın Bellican'a ait şarkıda Vedat Çetinkaya bize şöyle seslenecek. Ne aşk kaldı ne de bir iz, resim çizdik sanki suya, kayan yıldız gibi sessiz, çekip gittin oldu mu ya?

ne aşk kaldı ne de bir iz. Resim çizdik sanki suya, kayan yıldız gibi sessiz.

sitem ateş almış gibi birden çekip gittin oldu mu ya? Oldu mu, oldu mu, oldu mu ya? Çekip

bir şey istemem. Kollarında öleyim, başka bir şey.

başka bir şey.

0: daha bir şey istemem. Kollarında öleyim, başka bir şey istemem. Başka bir şey istemem. Başka bir
1: Suat Sayın'ın Ölümsüz Bestesini Zeki Müren'den dinledik. Efendim bu şarkı sanatçının 1996 yılında yayınlanan Dünden Bugüne isimli albümünde yer almaktaydı. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor değerli dostlar. Şimdi ise Hicaz makamında şarkılara kulak veriyoruz. Tamburi Osman Bey'in Hicaz Peşevi'nin ardından Şükrü Tunar'ın Ölümsüz eserini Gökhan Sezen icrasıyla dinleyeceğiz. Demedim hicranımı ellere yarar diye, gönlümü veremedim sevgili arar diye. Açtığın yarelere ellerin şifa verir, sardırmadım ellere yar gelir sarar diye.

İstanbul Radyosu'nun sevilen sesi İhsan Güvenç, Muzaffer İlkar'ın Hicaz şarkısını seslendirdi. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın. Kıymetli dinleyenler, birlikteliğimize yine Hicaz makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Sesinde Yeşilçam'ın sıcaklığını hissettiğimiz bir yıldıza kulak vereceğiz şimdi. Gönül Akkor bizlerle birlikte olacak. Teoman Alpay'ın Hicaz şarkısını seslendirecek. Güfte Nihat Aşar imzalı. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

Yalancının birine kapıldı, kandı gönül. İnandı, yandı yine, çekilmez oldu ömür. Sevgili sanatçımız Serap Kuzey, Neşe Tokatlıoğlu'nun unutulmaz Hicaz eseriyle konuğumuz oldu. Evet, birlikteliğimize devam ediyoruz. TRT Name'de Geçmiş Zaman Olur Ki programında şimdi 2011 yılına uzanıyoruz ve değerli sanatçımız Nazan Sıvacı'nın Kulakların Çınlasın albümünden Bir Yılmaz Pakalınlar bestesi dinliyoruz. Bu şarkı aynı zamanda popüler müzik dünyasında da çeşitli sanatçılar tarafından çokça seslendirilmiş bir eser. Güfte Çiçek Gülten'e ait. Özlerim ben seni seninle bile. Vusat mı, hasret mi, adını sen koy. Aşkınla yakıp da düşürdün dile. Sevgimi, nefret mi, adını sen koy.

Beste ve Güftesi Turhan Taşan'a ait İcaz makamındaki eseri Yüksel Uzel'den dinledik. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış. Dönüp baktım maziye, paylaşacak ne kalmış. Bir diğer adıyla Yıllar Yorgun, Ben Yorgun. Bu şarkı değerli bestekar Turhan Taşan'ın 86 yılında bestelemiş olduğu bir eser ve hemen bir yıl sonra 87 yılında da ödüle layık görülmüştü. Evet efendim, şimdi zaman tünelinde biraz daha ilerleyelim ve Güftesi Aşkın Tuna'ya ait bir Hüsnü Üstün bestesinde Sami Aksu'ya kulak verelim. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma. Sana aşık olan benim, sen sevgini bana sakla.

Arif Sami Toker'in Acem Kürdi makamındaki eserini Zeki Topçuoğlu icrasıyla dinledik. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz her programımızda sizler için küçük köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde önemli bir İslam alimi, Türk İslam tasavvuf edebiyatının değerli isimlerinden alim ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerinde taşırlar demiş Mevlana. Ne de güzel söylemiş. Siz de bizim gönlümüzdesiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Zira güzel dilek

Kerdaniye makamındaki sevilen türküyü Muazzez Ersoy'dan dinledik. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru ilerliyoruz. Şimdi ise Aşıklar makamının unutulmaz bestekarlarından Şükrü Tunar'ın çok sevilen bir eserine kulak vereceğiz. Güftesi Ahmet Kaçar'a ait şarkıyı Melahat Gülses bizlere sunacak. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez biçare kalpler giden dönmez ki geri.

Sevgili sanatçımız Esra İçöz, Hüseyin'i makamında bir Yalçın Tura şarkısıyla bizlere seslendi. Badem şekeri dedi. Programımızın sonlarına yaklaşırken Ziya Taşkent'in güftesi Seyhan Girginer'e ait Muhayyer şarkısında Hasan Eylen'e kulak veriyoruz. Gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve şefi Hasan Eylen bizlerle birlikteydi. Sanatçı Necla Özmen yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirdiği Ziya Taşkent şarkısıyla konuğumuz oldu. Muayyer makamındaki bu şarkının güftesi Seyhan Girginer'e aitti. "Gücüme gidiyor böyle yaşamak" diye seslendi sanatçımız. Kıymetli dostlarımız ve bu güzel şarkıyla bir yayının daha sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserlerle gününüze eşlik etmeye devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz Server Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri muhayyer bir türküde Cengiz Han Sönmez ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.